caddede yenileyecek sokağı. Hazreti'de üzülsün geçtiği. Karşımdayken bile hatırımdasın. Yazdım yazdım sildim canımdasın. Çok uzun yollarda sabırlarım. Caydım döndüm. Ben o yollarda büyüdüm. Yanımdayken bile

artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan.

olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlık.

Böyle şeyler her zaman. Yaptığımız adamlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 19, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 21 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da senin miyim? Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar kocaman kocaman. Emre Mutlu Show'dan Türkiye'nin en değişik show programı. Emre Mutlu Show'dan ve Efsane Radyo İstanbul FM'den sabahın 7.03'ünden, haftanın en başından, pazartesi sabahından kocaman kocaman günaydınlar.

Yayın sırasında öksürmemeye gayret edeceğim. Elimden geldiği kadar. Aniden gelen bir öksürük furyasıyla beraber cumayı, cumartesiyi, pazarı uykusuz geçirdim ama önemli değil. Bugün çok daha iyiyim. İlaçlarımı kullanıyorum çünkü.

hocam. Yani doktor ne diyorsa dinleyeceksin ya. Vallahi bak, doktor ne diyorsa dinleyeceksin. Boşuna mı okumuşlar o kadar? Boşuna mı sana bu kadar tecrübeyi biriktirmişler?

0: Kimler burada? Biliyorum ki cuma günü neredeydin fırçası gelecek. Biliyorum. Ama söyledik. Ama kaçıyor ara sıra, yapacak bir şey yok. 0544-886-1886 şu anda sesimi duyuyorsan İstanbul FM'desin. Bence olabileceğin en iyi frekanstasın. Bence. Ukelalık gibi gelmesin ama. Böyle. Bak gördün mü, dakika bir. Cuma neredeydin? 0-544-886-1-886. Saatlerimiz onu gösterene kadar beraber olacağız. Saatlerimiz tam onu gösterene kadar 3 saat boyunca sohbetimiz, muhabbetimiz. Anlatacağım çok şey var. Hikayeler biriktirdim size. Bir reklam, geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Valla yani haftaya nasıl başlarsın bilmiyorum ama ben senin iyi başlaman için her şeyi yapacağım. Elimden gelen bütün, çeneme yansıyan bütün hikayelerimi anlatacağım ama ben sabah sabah tepelenmiş gibi oldum. Diyeceksin ki niye? Sonra da diyeceksin ki bu mu yani senin derdin? Hayır değil canım. Allah sağlıktan önemlisi yok biliyorsun. Allah sağlık saat versin ama sabah sabah küçük bir paket galeteye 120 TL verdim. Şu paranı biraz ye ye falan deme bak. En son öyle bir galeta aldığımda bilmiyorum herhalde 2-3 sene olmuştur. 25 lira falan da onun paketi. 120 lira olunca şimdi dedim herhalde bu bir şeyli. Dedim ne kadar anlamadım, dedi ki 120 TL. Yani içinde tahmin ediyorum 2-4-6-8-10-12 tane falan galeta vardır. Yani gramaj olarak 200 gram falan gelir öyle tahmin ediyorum. E bir ekmek de o kadar, ekmek 25 lira. Aynı hamuru kullanıyorsun yani, ne var bunda da, bu niye yani? Hadi bunda biraz işçilik var. Ne bileyim böyle hani uzatıyorlar uzun uzun, çubuk çubuk falan yapıyorlar. Hadi olsun 50, hadi olsun 70, hadi olsun ya 120 lira. Bana garip geldi bilmiyorum. Bir de şey de diyemiyorsun abi kalsın o zaman falan hani. Gece kaç yaşında adam galeteyi bıraktı elinden. Tereyağı var demiş. Cüneyt herkes sen değil. Ne tereyağı ne gezer orada. Bak tereyağı o sokaktan geçmemiştir. Bırak o galetede tereyağı olmasını. Cüneyt kendi yaptığı şeyle ürünlerden zannetti bunu. Yok yok değil değil. Dandirik'ten yani Allah'ın nimetine demiyorum ama. Allah'ın galetesi ne olabilir yani 120 TL. Allah Allah. Bir tane sokak röportajı seyrettim. Dün ya da ondan önceki gün bilmiyorum, YouTube'da birisi çekmiş işte, bir tane kahve almış büyük bir kahve mağazasından, kahve zincirinden. 260 TL'ymiş kahvenin fiyatı. Sokakta herkesin eline tutuşturuyor bardağı. Diyor ki sizce bunun fiyatı kaç paradır? Şimdi benim algım bozuksa problem bende diyeceğim ama herkes yani en fazla tahmin eden 120, 150, 170 falan diyen oldu. Ama 260 TL bir bardak kahve. Şimdi onun yanında mesela bir dilimde kek yiyeceğim de, bir de iki kişi olduğunu say 1000 lira. Ne oldu? Ayaküstü bir kahve içtik, bir ağzımıza tatlı bir şey attık. Eskiden 1 milyoncular vardı ya, şimdi artık 1000 liracılar var. Yani her şey 1000 liradan başlıyor. Döner yiyeceğim 1000 lira. Şöyle bir oturayım, İskender yiyeyim 1000 lira, balık yiyeyim 1000 lira. Bak bunları anlayabiliyorum ama hani her şeyi 1000 liraya fixlemek isteyen bir esnaf modeli de doğdu muhtemelen. Çünkü artık saçmalıyor bazıları. Gerçekten suistimal diye bir şey var. Yani makarnaya da 800 lira yazmazsın. Makarna yani bu makarna. Hani desen ki içine karides koyuyor, jumbo karides koyuyor, işte ne bileyim. İşte yengeç surimi koyuyor, ne bileyim işte bir sürü içinde deniz malzemesi. Yani normal bildiğin annemin yaptığı yani salçalı mı? Hadi tamam krema, mantar, tavuk parçası da atıyorlar iki tane de, 800 liraya makarna satıyorsa bir esnaf. Sorduğun zaman şunu söyleyecek sana, tamam da kardeşim ben buraya 300 bin lira kira veriyorum, git evinde ye o zaman. Haklı olabilir. Tamam da vatandaş ne yapacak abi? Anlamadım ki ben şimdi, ne yapacak vatandaş? Ucuzmuş demiş galeta için. Sizin oralarda 500 lira falan mı? Arkadaşlar heceleyeyim mi? Galeta. Galete. Nasıl okuyorsan. Bildiğin galete yani. Hani herhangi bir şey olma ihtimali yok içinde. Undan başka, un ve sudan başka. Çok enteresan ya. Ama şimdi şu anda bana da ucuz gelmeye başladı biraz konuşunca. Algıyı kaybetmek böyle bir şey herhalde. Yani o ufak ufak normalleşiyor bazı şeyler. Bilmiyorum mesela damacana su şu anda, dostlar beni duyanlar bir yazabilirler mi? Bulunduğunuz bölgede bir damacana su kaç para? Şimdi aradaki fiyat farklarını buradan görmek istiyorum ben. Çekirdekli değil, hayır. Bulunduğunuz bölgede bir damacana su kaç para mesela, merak ediyorum şu anda. Mesela kaç paradan alıyorsun damacana suyu? Tabii lütfen damacana su alanlar yazsın. Ben de arıtma var diye yazıp hani anladım, tamam arıtma olabilir, ben para vermiyorum diyebilirsin de. Semte göre, çalıştırdığı personele göre, verdiği kiraya göre falan değişiyor herhalde ki. Çok dalgalı fiyatlar. Mesela benim orada 210 lira idi en son baktığımda.
Annemlerin orada 180 TL. Bak 160 var. 190 var, 140 lira var. Sultan Gazi demiş. 180 lira Pendik'te. Beni var artık ne de gideni. Abi boşu götürüyorum, doluyu alıyorum. 50 TL damacana başı. Ama damacanayı sen taşıyorsun. Orada öyle bir fark var. Hayratlardan su dolduruyoruz. Adres ve konum bilgisi varsa paylaşır mısın? Ben de oradan doldurayım. Yedi tepeli şehrin kadını. Zamanında sudan ucuz diye bir laf vardı ya. Seninle. Vay arkadaş. 274 TL Ataşehir. 274 mü? Geçerim, sen benden vazge. O normal su mu? Meyve suyu falan mı o? Ya gurbet, ben senden geçerim, sevdalı de. Gülçin Hanım'ın orada 274 TL'ymiş. Cam damacanadır o. Söylerken... Abi günaydın, 120 TL verdiysen galeta ekmek arası yapıp ye onu. Vallahi doğru söylüyorsun, mantıklı. Kirası yüksek olan kirayı bize ödetiyor, tamam ama demiş. Başım. Kıytırık yerdeki mekanda da o fiyata satıyor, o neyin peşinde, doğru, güzel tespit. Dubai'de 180 TL'ye denk geliyor demiş, 18 litre. Zero sodyum, pH 8 güzel. Sodyumsuz ve 8 pH'lı tam ideal yani, 8 güzel, 8 ve üstü. 60 TL Pendik'te demiş, transfer ücreti hariç. Dereden mi dolduruyorlar 60 lira, nasıl? Transfer ücreti diye bir açıklama mı yapıyor sucu ya? Bu kadar detaya giriyorlar mı? Abi ulaşım, konaklama, KDV dahil. Gelir vergisi dahil. Emre günaydın, 40-50 TL arası alıyoruz biz demiş. Ama fabrikasından alıyoruz. Su fabrikası. Meskeni, ne geleni var artık. Direkt isim vermek istemiyorum demiş. Sen ver, ben öğreneyim. Ben vermem, sen söyleyebilirsin. Olsa yalandır, ziyandır bana. Zürih'ten sevgiler, selamlar, nasılsınız bugün demiş. Selamlar sevgiler efendim, iyiyiz, siz nasılsınız? Ne demiş, 750 mililitre suya 100 TL verdim. Bu fiyatlar nerede, Türkiye'de mi söyledikleriniz demiş. Evet, Türkiye'de. 19 litre PET 274 TL'ymiş. Cam da değilmiş, evet. PET şişe 274 lira. Siz bir fiyatlara bir baktırsanız mı acaba ya çevreye? Sen üz beni, sen kahret beni. O da çok yüksekmiş, 274 ne ya? Allah

0: 370 TL. Belediyenin İBB'nin suyu. Hamidiyesi, onu söyleyebilirim. Sonuçta vatandaşın da geri, sermayesi geri dönüşüm olduğu için onun şeyini okumuştum ben, Hamidiye suyunun. Büyük ölçüde belediye gelirlerine gidiyor vesaire. Ben içmedim ama memnun kalanlar vardır herhalde. Ama şimdi 274 TL'lik suyun markasını yazdı hanımefendi, onu söyleyemiyorum. Ama ben 274 TL'ye değil 74 TL bile vermem ona. Nasıl, merak ediyorsun değil mi şimdi? Acaba neyi kastediyor? Yani ben evimde arıtma kullanıyorum arkadaşlar. Galeta fiyatlarındaki yükselişten dolayı eve arıtma kurdurdum mecburen, ama yapacak bir şey yok. Ama dikkat et demiş, Dubai çöldeki su fiyatı. Hakikaten bak, bu açıdan bakmamıştım ben. Yani 180 TL'ye Dubai'de evine su söylüyor damacanayla, fakat Dubai'deki su çöldeki su. Yani... Yani sulak bir yerdeki sudan bahsetmiyoruz. Çöle o fiyata geliyor 180 TL ve Dubai'ye, yani ben Dubai'de adam kapıyı açıyor, suyu bırakacaksın, içeride jaguar falan yatıyor yatakta, öyle bir yer. Yani Türkiye fiyatıyla 20-30 milyon liralık arabaların arasından geçiyorsun motorlu o suyu getirirken. Aldığın risk de fazla, yani şöyle bir kazayla esnesen motorun direksiyonunun tutamacı arabanın aynasına değse... Yani 300-500 binlik oldum bile. Hoş geldin pazartesi, hoş geldin yeni gün demiş. Hepimize günaydın, iyi yayınlar. Her zamanki gibi yerinde güzel, anlamlı deyimlerle birbirinden güzel programınızı yapıyorsunuz. Sizleri gönülden tebrik ediyorum abi. Ne kadar kurumsal, ne kadar ağdalı Türkçeyle yazıyorsunuz. Bak, utanıyorum şu anda. Şöyle devam etmek istiyorum programın geri kalanına. Pekala, su fiyatlarıyla müstesna efendim. Baktığınızda, iç benliğinizde size yansıyan... Rakamın. Zeytinburnu'ndan selamlar. Yasin Hakan Karagözlü, selamlar efendim. Sağolunuz, günaydınlar. Aa, ben de rüya, bak su muhabbetinde şimdi yaptım. Rüyamda da su gördüm bir sürü ya. Böyle küçük pet şişelerde dolu dolu kolilerle su gördüm. Ne anlama geliyor acaba rüyada su görmek? Sıkıştım mı uykumda, ne yaptım su? İnsanın aklına bir çeşit şey geliyor. Emre günaydın, sudan çok bahsettik, sularımızı içtik mi, güzel. Bu kadar bahsedip hatırlatmayan ben. Kırmızı kart kendime, yok sarı kart. Hemen bir sularımızı içelim dostlar. Lıkır lıkır lıkır lıkır da cıkır cıkır cıkır cıkır da şıkır şıkır şıkır şıkır. Babam kaynağından dolduruyor damacanaların demiş. Güzel, mantıklı. Günaydın abi demiş. Teşekkürler. 5 gün önce 130 TL'den aldık. Pekala. Galeta fiyatları gelmiş. Bak gördün mü? Hem de bilinen bir mağaza, bilinen bir market. Bak şu marketi hepimiz biliyoruz. 39 TL. Aynı, yemin ediyorum bak, bu kadardır. Bak 200 gram diye doğru tahmin ettim. Nerede o benim galeta? Onu çerçevelettirip duvara asacağım. Bildiğiniz susamlı galetenin hem de büyük bir marketteki fiyatı 200 TL. Hadi burası fırın. 40 TL. Hadi burası fırın. Olsun 60, olsun 80.
1: Kısa bir ara.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Seviyorsan sebebi çok, sınırsız mekemesi yok.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Emre Mutlu Show devam ediyor.
4: Radyonun sesini sakın kısma.
5: Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

Evet. Geldim efendim, buradayım. Şöyle bakalım bir. Kimler buradaymış, bir sabah yoklaması alalım artık. Evlerinde olanlar, biri iş yerlerine varmış olanlar, ikiye trafikte olanlar, maalesef trafikte olanlar da üçe basıp bir yollayabilirler mi? Hem ben bakayım sesim nerelere kadar gidiyormuş, hem bakalım ne kadar kalabalıkmışız. Eğer zahmet olmazsa bir saniyenizi ayırıp evinizdeyseniz bire, iş yerindeyseniz ikiye, maalesef trafikteyseniz de üçe basıp yollar iseniz şöyle bir başım göğe ersin, bir girişte ve çıkışta bunu yapmak zorundayım biliyorsunuz, yapmazsam günah. Bakalım sen neredeymişsin? Ey benim canım dinleyenim. Nerede olduğunu şöyle bir görelim bakalım. Öyle ben hayal etmeden konuşamam. Senin nerede olduğunu bileceğim ki ona göre yani. Şimdi sen trafikteysen ben onu trafiğe göre tabii kendimi şey yapacağım, ayarlayacağım öyle. Her neredeysen kulağın bendeyse müthiş. Çünkü ben de senleyim anlamına geliyor. Bu trafikteysen de canını sıkma. Çünkü trafik maalesef artık hayatımızın nefes almak kadar bir parçası. Şöyle bir yol durumuna da bakalım aynı zamanda. Ondan da bir haberimiz olsun. Trafik yoğunluğu %54'lerde şu anda. İstanbul'da Yeni Bosna Basın Ekspres Kuyumcukent yönünde sağ şeritte trafik kazası, pardon, araç arızası varmış. Trafiğe kapalı bir şerit. Ya tam da zamanı yani maalesef. Olacak iş değil, tam en yoğun dönemde. Altınşehir, Bahçeşehir, bu da diğer felçlerden bir tanesi. Sol şeritte trafik kazası var maalesef. Bir şerit trafiğe kapalı, ekip sevk edilmiş. Umarız en kısa zamanda açılır, trafiğin yoğunlaşacağına delalettir bu da. Çünkü oradaki o yoğunluk saniyelerin bile önemli olduğu bir durum. Arttıkça artacak ki Basın Ekspres ve yani hep biliyorsun Mahmut Bey gişeler ve etrafındaki çetesi bu yollar. Mahmut Bey gişeler ve çevresindeki müthiş yol arkadaşları. Sadece trafik orada değil, oranın etrafından geçerken de nefes almak huzur yok sana yani. Günaydın mesajlarını okusaydın keşke demiş. Okuruz efendim, daha yeni başlıyoruz. Bismillah. 2 haftalık ayrı kalmanın ardından kucak dolusu özlemle kocaman günaydın demiş. Bu dönemde sefertası üretimi yapan, plastik hava geçirmeyen kap üretimi yapan ve termos üretimi yapanlar faydalanır demiş. Bu dönemde sefertası üretimi plastik... Ondan sonra niye okumuyorsun günaydın mesajını? Konuyu anlayamadım ki. Maalesef hiç yol pert demiş. Aman hiçbir şey... Abi trafikteyiz demiş, bomboş bir yol atmış, o da bizle makara yapıyor. Yolu bir açtırmış. Ben şu yolu bir açayım da.

0: Kaynakçılar yok mu kaynakçılar? Allah tepenizden vuracak, yapmayın. Bak sabah sabah kul hakkına giriyorsunuz.
1: Acıyı sever yürek kanatı. Sen acıyı bırak.
0: Kaynak yapıp telefona bakmasalar daha iyi olur. Bir de telefona mı bakıyorlar kaynak yaparken?
1: Aradı.

Dubai'den galeta fiyatı da geldi. 14 TL'ymiş 200 gramlık paket. Çölde. Kaynakçılara yapıştırayım bir tane. Ciddi ciddi çok salgın varmış. Gerçekten kışın başında hasta oldun demiş. Sonraki aylarda bağışıklık kazandın. Diyelim de bir daha hasta olma canım demiş. Teşekkür ederim, sağ olasın. Ama şöyle bir şey var. Bunun doğruluk payı olabilir. Sebebi de şu. Gerçekten gittiğim yani 3 gün boyunca her gün hastaneye gittim arkadaşlar. Gitmediğim bir gün bile yok. Önce özele gittim, sonra baktım çok para gidiyor. Devlete gitmeye devam ettim. Abi bismillah, kapıdan giriyorsun 15 binlik oluyorsun. İki serum, bir efendim şey, oksijen moksijen falan filan, çıkarken çıkarken tabii onu da bana yapıyorlar işte. Sonra devletimizin verdiği imkanlarla SGK kapsamında tedavi olmaya karar verip Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne gittiğimde de orada da yapılan işlemin tamamen aynı olmasıyla beraber içime oturdu o ilk 15. Gerçekten aynısı, hatta daha rahat değil miydi? Çok daha rahattı yani. Bomboştu vallahi, bak özel biraz daha, özel hastanede 25 tane müşahede ne diyorlar ona, perdeli yerler var ya böyle, hani insanlar birbirini görmesin diye. Bir tane boş yer vardı sadece, 10 numaraya geçin dediler. Ben de 10 numara oldu dedim bu. Orada bir sürü oksijen verdiler falan. Sonra bir serum verdiler. Aynısını ertesi gece yine tıkandım, kötü oldum falan. Nefes almakta çok güçlük çekiyorum ve hareket ettikçe, efor sarf ettikçe de o ciğerlerdeki baskı artıyor. Yattığın zaman da aynı şekilde. Arkasından gidip Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne, orada da tedavinin tamamen aynısını, birebirini sigortalılık kapsamında olup

Nasılsa sigortam var diye. Ne bulayım bugün diye. Şu serçe parmağımı ucu zonkluyor diyor. Önündeki kişi mesela kan kusmuş sabaha kadar, onun önüne geçmeye çalışıyor falan. Buna kimse bir şey yapamaz. Ama mesela Amerika'daki sağlık sistemi, Amerika'da yaşayan arkadaşlarımdan, dostlarımdan duyduklarım, aklınızı kaybedersiniz. Yani orada başına sağlıkla ilgili bir şey geleceğine geber daha iyi diyen arkadaşım var benim. Bunu ben söylemiyorum. Bir arkadaşımın annesi buradan Amerika'ya gitti. Onu ziyarete gitti. Kadıncağız hayatında ilk defa yurt dışına çıkıyor. Yani İstanbul'da yaşayan. Atilla bazen dinler, selamı gönderirim. Annesi gitti. Kadın orada düşüp bacağını kırmış. Şaka yapmıyorum. 40 bin dolara yakın para harcadılar kadına. Orada yapılan sigorta, havalimanında yapılan sigortanın o kapsamda olmadığı, dikkatsizlik eseri olduğu falan filan bir sürü. Yani anlatamazsın derdini. 40 bin dolar 40 bin birimde, orada belki buranın 40 bin lirası 50 bin lirası gibi düşünüyorsun ama Türkiye'de 40 bin doların kaç para yaptığını hesap edersen, bir bacak kırığına hastanede yattı kadın, 12 gün mü 13 gün mü ne, platin falan taktılar yani böyle. Yani bizde en azından böyle bir şey yok. Bizde acilden girdiğin zaman hayati tehliken varsa, sigortan dahi yoksa, devlet bakmakla yükümlü olduğunu kabul etmiş durumda ve devlet hastanelerine özel hastanelerden daha çok güveniyorum ben. Babam özel hastanede, yani çok başına çok sıkıntılı bir olay gelmişti. Hatırlayanlar, bilenler belki bilirler, bundan 2,5 sene önce falan işte. Özel hastaneden çıkarttık, devlet hastanesine yatırdık. Babamı devlet hastanesine kaldı aylarca. Orada adam kendine geldi yani. Bazı özel hastaneler sadece para sayma makinesini kurmuşlar muhasebeye. Hepsinden bahsetmiyorum. İçinin namusuyla, ahlakıyla yapan vardır. Tek tük de olsa, tek tük de olsa, burayı vurgulayarak söylüyorum. Ama geneli yapıştır gitsin yani. Hiç affetmezler, hiç hiç hiç. En ufak bir şey, attıkları adımı bile. Rezalet ya. Ben de kaynakçılık yapmayı öğrendim artık demiş. Aferin, dünyada öğrenilecek nadir güzel şeylerden birisini de öğrenmişsin. Özel hastaneler var ama bir de özelin özeli hastaneler var. Evet, özelin özeli hastaneler de var. Onlara da denk geldiğimiz çok oldu. Tabii canım, tabii tabii. Yani dolayısıyla Cenab-ı Allah sağlığınıza zeval vermesin dostlarım. Bunu kalbimden geçerek söylüyorum. Haftanın ilk gününden, pazartesi sabahından böyle bir temenniyle, böyle bir duayla başlamak, Allah sağlığınızı, afiyetinizi bozmasın. Geri kalan her şey toparlanır. Geri gelmeyen ya da nadir olarak kaybolduğu zaman insanı çok çok yoran ve en kötü etkileyen şey sağlık olduğu için, Cenab-ı Allah sağlığınıza zeval vermesin. Para pul gelir gider. İnsanlar gelir geçer. Sağlık, sağlık, sağlık. Evde bir nebulizatör bulundurursan faydalı olur senin için demiş. Evet, bununla ilgili bir araştırma yaptım. Olabilirmiş kesinlikle. Abi Allah aşkına bağırma, boğazın şişecek, yine 3 gün yoksun sonra demiş. Hastaneden çıkarken ödeme yapmak daha fazla hasta eder demiş. Akıl sağlığını kaybeder insan, evet. Kaynak yapanları ne yapacağız? Sürekli aynı yerde kaynakçılar var, çözümü yok mu? Var abi. Yani oraya bir tane polis dikseler ya da ne bileyim bir kamera koyup her kaynak yapana yapıştırsalar 180 bin 180. Şimdi nasıl arabadan inip kavga edersen 180 bin lira cezası var. Aynı sistemi orada uygula bakalım. Bir daha aklına kaynağın K'si geçiyor mu? Yani Celal demiş 85 TL. Aga sucu musun sen? Kampanya başlattın, dur ben de gideyim alayım bari. 85 liraya bir damacan su. Günaydınlar, Fransa'dan yoldayız demiş. Emre, bu gişelerde Mahmut Beyler mi var? Neden bu kadar ağır gidiyor trafik demiş. Mahmutlar mı var orada demiş. Mahmutlar ağırlığıyla bilinen mi isim, bilemedim ki. Günaydın Emre demiş. Tekrar çok geçmiş olsun. Bitki çayı içmeyi de ihmal etme. Evet, içiyorum da hiçbir işe yaramadı bende ya. Neler yaptım? Breaking Bad gibi evde laboratuvar kurdum. Zencefiller, efendime söyleyeyim. Yalnız şunu söyleyeyim size. Her ne kadar geçmiyorsa da, yani tekrar söylüyorum, bakın her gün, yani samimiyetimle söylüyorum, bütün hafta sonu hastanedeydim neredeyse. Her akşam hastaneye gidiyorum, her sabaha karşı. Gece tıkanarak uyanıyorum ve ben biraz pipirikliyim yani, böyle şey değilim. Aman yat bir şey olmaz falan, o hırıltı, o nefes darlığı. Fakat saturasyon diye bir...

0: ölçüm sistemi var. Oksijen seviyeniz, kana karışan oksijeni ölçüyor. O normal değerlerde çıktığı için yani herhangi bir risk görmüyor doktorlar. Fakat oksijen vermeyi yeğliyorlar. O ikinci, üçüncü gittiğim hastanede mi? İkinci gittiğim hastanede bir tane oksijen taktılar bana, sanayi tüpü gibi herhalde. Tipime bakıp ben bitti sanıyorum, bitmiyor. Meğer sonradan anladık ki, değil mi, arka tarafta şey, başka bir sisteme, ana merkez doğalgaz. Doğalgaz kazanı gibi büyük bir kazana bağlamışlar beni. Yani normalde o küçük böyle başınızda hastanelere gidenler olmuştur. Hasta yakını olanlar vardır. Hani böyle hastanın başında kullansa da kullanmasa da bir oksijen tüpü olur böyle küçük. O böyle bir suluk gibi bir şeydir. O duvara montelidir. Onun içinden oksijen yavaş yavaş verilir. Ben onun içinde oksijen olmadığını gördüm. Oksijen geliyor ama nereden geliyor diye duvardan takip ettik. Arka tarafta ana kofraya bağlamışlar. Bunun ciğerleri anca yeter diye. Anca yetti ama gerçekten. Keza oksijen almak dışarıdan müthiş bir şey. Yani acayip bir kafası var ya. Yani çok böyle ciğerlerinin iyice tam kapasitede olmadığını anlıyorsun. Yani gerçekten kıymetini anlıyorsun oksijenin. Ama nefessizlik çok zor be. Günaydın kardeşim, o filmin ismini nereden biliyorsun demiş. Ama hangi film? Seni direkt sanayi tüpüne bağlamışlar demiş. Doğru doğru. Sabah mevzusuna daha gelmedik. Üççüler çok fazla trafikte olanlar, canınızı sıkmayınız. Neden? Çünkü beraberiz. O trafiği beraber atlatacağız. Okay. Birazcık güneş de yüzünü gösterdi. Ne güzel bir İstanbul sabahı. Ama soğuk, tabii ki soğuk. Artık bu soğuk muhabbetini değiştiremeyeceğiz. Yani ısınıyormuş bu haftaya falan diye. Meteorolojiyle ilgili de yine akom makom uyarılar yapmış bir sürü. Onlara da bir geleceğim. Cımbızlarda hatırlatacağım size, bazı uyarıları var. Yağmur fırtına uyarısı, ama bakalım neler olacak. Dur beni. Günaydın iki gözümün çiçeği, hoş geldin demiş. Büyük geçmiş olsun, Allah'ın bir daha göstermesin. Teşekkür ederim. Ben normalde perşembe cuma günü raporluydum. Çarşamba günü başladı benim hastane serüvenim. Hatta salı çarşamba. Perşembe günü istirahat etmemi söylediler. Ben perşembe günü hastaneden çıkıp buraya geldim. Yayını yaptım ama gerçekten şu an o duruma göre çok daha iyiyim. Nefesim yetmiyordu konuşurken, farkındasınız. Hatta buradan uyarıyorlardı beni, kapa çeneni diye. Yani konuşan adam susturulur mu ya? Nefes nefese kalıp şöyle be, hani taklit etmek gibi olmasın ama yani o çok önemli. Ciğerlerimize, ya bütün organlarımıza dikkat edelim. Vallahi billahi. Şimdi bir reklama gidiyoruz. Çok uzun konuştum. Arkasından buradayız. Sabah mevzumuz geliyor. Bakalım neler konuşacağız bu sabah. Demek ki konuşacak mı? 0544-886-1886. Bu sesi ilk defa duyduğunu düşünmüyorum. Ama ilk defa duyuyorsan, efendim ben Emre Mutlu. Emre Mutlu Show'un hem genel müdürü, hem CEO'su, hem CFO'su. Hem personeli, hem temizlikçisi, hem bulaşıkçısı, hem komisi, hem garsonu, hem kasada duranı, hem patronun yeğeni, hem patronun ta kendisi. Emre Mutlu Show adına söylüyorum. İstanbul FM patronu olsam şu anda. Hey yavrum hey. Geliyorum.
1: Bu show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: en güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: Evet hanımlar beyler şimdi... Şöyle birazcık kültür sanat yapalım bakalım. Hem de tavsiye mahiyeti taşıyacak bu sabahki mevzumuz. Yine birbirimizden feyz alarak belki kulağımızda kalacak. Belki de bir dakika ben bunu not edeyim telefonuma diyebileceğimiz bir konudan bahsedeceğiz bu sabah yine. Efendim bunun dizi versiyonunu sormuştum daha önce. Bununla ilgili çok bilgi almıştık. Ben de bir sürü not almıştım kenara. İzlemediğim birkaç dizi çıkmıştı. Nasıl oluyorsa hayret. Şimdi bunu film versiyonunu yapacağız. Sana sorum şu sevgili dinleyen. Vaktin varsa lütfen yaz bunun üzerine konuşalım. Yeni duyduklarınız ve not alacaklarınız olacaktır aranızda. Hem de tavsiye anlamına da geliyor bu biliyorsunuz. Bugüne kadar defalarca seyrettiğim bir filmden bahset bana. O filmin adı nedir? Defalarca seyrettin yani. Mesela atıyorum ben kendimden bir örnek vereyim. Scarface filmini Al Pacino'nun 1983 yapımı Scarface filmini... Tahmin ediyorum 20 kere falan seyretmişimdir. Anlamadın da mı 20 kere seyrettin deme. Çünkü ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsun. Bazı filmlerin koliği olursun. Film kolik. Hangi film senin defalarca seyrettiğin, hatta şimdi olsa imkanın yine baştan sona seyrederim dediğin filmdir? Bunları dostlarımız bazıları not alacak, bazıları diyecek ki vay be şunu ben de bir izleyeyim, belki de merak edecekler. Senin defalarca seyrettiğin film kim? Film kim? Film... Hangi film? Niye kim dedim biliyor musun? En sevdiğim film Nicolas Cage yazmış. Sanki Nicolas Cage diye film var. Yazın bakalım. Defalarca seyrettiğim ama bıkmadığım, hala daha fırsat bulsam seyredebileceğim bir filmdir dediğin. Film hangi? Benim filmlerimden yazmayın ya bak şimdi. Canım benim sağ ol sağ ol. Yani üst tarafta... Interstellar yazıyor, altta Gürbüz yazıyor. Bu da bana çok... Teşekkürler efendim. Teşekkürler, sağ olun. Ciddi anlamda not alacağımız filmler olabilir, merak edeceğimiz filmler olur. Hepsini okuyacağım. İzlemediğim filmler mutlaka vardır. Sizler de izlemedikleriniz varsa belki fırsat bulduğunuzda... Ya sabah radyoda Emre Mutlu Show'da bu konuşulmuştu. Dediğiniz dizi değil arkadaşlar. Dizi yazanlar var. Film. Dizi versiyonu yaptık daha önce. Bunu ilk defa yapıyoruz. Defalarca izledim ama bıkmadan tekrar tekrar izleyebilirim dediğiniz bir film. İsterseniz birkaç film yazabilirsiniz. Yani tek hakkınız yok. Dolayısıyla merak ettiğim şu ki hangi filmi defalarca seyretsen de bıkmadın bugüne kadar? 0544 886 1886 numaralı WhatsApp hattımıza lütfen sen de cevabını yaz.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları
2: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Burası

Bakalım bakalım hangi filmler yazılmış listenize girmiş ve defalarca tarafınızca seyredilmiş. Günaydın demiş IP Man serisi. IP Man şeydi, Kung Fu'cu. Hatırlıyorum, evet. Ben sana diyorum sabahları pazarcı gibi bağırma diye. Hükümet Kadın demiş 16 kere izledim. Saymış bir de. Hükümet Kadın. Godfather 1-2-3. Ne film, ne üçlemeydi be. Hokkabaz ve Aile Arasında. Benim de en sevdiğim Cem Yılmaz filmlerinden birisidir. Hokkabaz. Kemal Sunal Bombacı Mülayim. Gazap Ateşi Tanrı'nın Kitabı demiş. Mükemmel filmlerdi. Peki Cehennem Meleklerinin tüm serilerini ısıtıp ısıtıp tekrar izliyorum. Esaretin Bedeli ve Yeşil Yol. İkisi de kült filmlerdendir. Gerçekten de müthiş. Cadılar Zamanı, Kuzuların Sessizliği, İsyan, Tersine Dünya, Çingeneler Zamanı. Tamamını, İsyan'ı hatırlamıyorum sadece. Tamamını seyrettim. Çok iyi filmler. Ben Walker'ın başrolünü oynadığı Vampir Avcısı filmi demiş. Tabii tarzlar ve türler hakkında da fikir edinmiş oluyoruz bu arada. Hani hangi tür filmleri sevdiğiniz de aşağı yukarı. Interstellar demiş ve müziği efsane, canlı. Hans Zimmer'dan izledim demiş, evet. Şeytan Avukatı ve Hesaplaşma demiş. Güzel, harika. İyi yayınlar, herkese iyi haftalar dilerim. Sana da geçmiş olsun kardeşim. Yüzüklerin Efendisi'nin hepsi, yani bütün serisi ve Savaş Tanrısı. Güzel. Yeşil Yol demiş, Tom Hanks'in filmi, sayısını bilmiyorum. Matrix ve serisi demiş. Breaking Bad, o zaman Breaking Bad ya, yani dizi olduğu için onu saymıyoruz. Hastasıyım ben de tabii, yani dizi olarak sorduğumuzda çok fazla yazılmıştı Breaking Bad. Ama El Camino var, onun bir de filmi. Orada Walter White'ı sadece bir kere görebiliyoruz. Flashback'te ama. Neyse, spoiler vermeyeyim, belki izleyen olur. Günaydın demiş Titanic 6. Harry Potter serisi, daha da uzatabilirim ama en çok bunlar. Kuzuların Sessizliği, kuzu mu dedi o demiş.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 22, Ankara 20, İzmir ve Antalya 27, Diyarbakır 23 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Haliç, Mecidiyeköy, aksi yönde Çağlayan, Haliç, Edirne, Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla etkili seyrediyor. Temli Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, Mahmut Bey aralıklarla seyir hızı düşük. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem 1. köprüye kadar hem de 2. köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş. Bak hele, bak hele. Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir şey diyeyim, bu yiyici yiyici. Ne? İki sayfa arka arkaya çıkıyor, 300 sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir şey diyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
2: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Emre Mutluşov devam ediyor.

Seven What's in the Box. Film mi bu? Bunu bilmiyorum, duymadım. 300 Spartalı demiş. Çok provokasyon dolu bu filmde. Oradaki hikaye gerçek değil ama film güzeldi Allah için. Orada bir efendim Yunan propagandası, yani Persler. Çok abart, mitolojik bir hikaye tabii ki ama çok abartmışlar bazı şeyleri. Ama film olarak bakarsan, filmolojik olarak bakarsan üf yani hakikaten, hakikaten döneminin en iyi filmlerinden bir tanesidir. Türkan Şoray'ın bütün filmleri ve 60 saniye tekrar tekrar seyredilebilecekler demiş. Pekala. Korku filmleri demiş, Türk korku filmleri. İsyan bu savaş tanrısı diyene selam olsun demiş. Pekala, teşekkür ederim. Hunter Killer'ı işimle ilgili diye seviyorum demiş. Günaydın, yerli film olarak Yahşi Batı canım sıkıldıkça izlerim demiş. Yabancı film olarak da evet, Hunter Killer'ı söylemiş. Lady Chatterley's Love. Neydi bu ya? Hatırlıyorum sanki bunu. Geleceğe Dönüş serisi demiş. Beter Böcek. Bunlar harika filmler demiş. Muammer, teşekkür ederiz. Birkaç profesörün tek mekanda diyaloglarıyla ilerleyen The Man From Earth. Bunu da not alalım. Bunu da izlemedim. Ruh halime göre değişiyor demiş. Bazen çocukluğumu hatırlamak için Kemal Sunal'ın Ababam Sınıfı filmlerini açıp izliyorum. Bir de Arnold Schwarzenegger'in Gerçeğe Çağrı filmini ve Titanic'i defalarca izleyebilirim demiş. Eski filmler bana hem çocukluğumu hem de güzel anılarımı hatırlatıyor. Evet. Teknolojik olarak şu anda bize birazcık yavan gelse de ruhu bambaşka. Mesela şimdi Esaretin Bedeli 30 senelik film ama teknolojiyle bir alakası yok. Anlattığı hikaye inanılmaz. Vesaire. Bunun gibi kült olmuş artık. Dünya klasiklerine, klasik kitaplar gibi, klasik filmler. Kitaplar kadar eski bir mazisi yok film sektörünün ama yani 30-40 yıl geçse de üzerinden hala seyredilebilecek, defalarca seyredilebilecek bir sürü film var. Konuyu kaçırdık mı demiş, hayır efendim, daha yeni başladık. 0544-886-1886. Uzun yıllardır açar açar tekrar seyrederim dediğin, seyretmekten bıkmadığın ve defalarca bugüne kadar seyrettiğin, belki de bıktığın ama defalarca seyrettiğin film hangi film ya da filmler? Bunları konuşacağız. Neşeli Günler, harika film. Hayat Güzeldir, harika film. Organize İşler demiş. Güzel film. Recep İvedik Şaka Şaka demiş. Arif de 216 demiş. İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM. Tek film mi yazıyoruz, birkaç tane hakkımız var mı? Ya sen yazsana, niye bununla uğraşıyorsun? Yazsan ben okurum. Aşk olsun ya. 0544-886-1886. Başımı sardım, sağlığımı dağıttım. Tüm Batman serileri demiş. Dövmesi bile var. Rahat.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
0: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Siz neredeyseniz

Bak görüyor musun? IMDb tavsiye sayfası gibi olduk. Emre Mutlu Show ve paylaşılan kült filmler listesi. Bunları bir yerlerde yayınlayalım. Abi günaydın. Tom Cruise, Cameron Diaz ve Penelope Cruz başrolde oynadığı Vanilla Sky. Efsane filmdir. Seven demiş. 7 gün üzerine What's in the Box. Ünlü repliği çok izlemelisin demiş. Çok, evet çok iyi izlemesin. Tamam hatırladım evet. Günaydın Emre pardon demiş. Ha, film olarak pardon. İki büyük üstad Allah rahmet eylesin Ferhan Şensoy. Gerçekten Türk tiyatrosunun kilometre taşlarından birisi. Rasim Öztekin aynı şekilde saygıyla rahmetle analım. Orada oynayan çok sevgili abim. Çok sevdiğim kıymetli abim Ali Çatalbaş'a da buradan selamlarımı göndereyim. Ali abi de o filmde başrollerden birisiydi. Müthiş bir iş çıkartmıştı orada da. O da Ferhan Şensoy tiyatrosunun emektarlarındandır. Kardeşim son bir film daha söylemek istiyorum demiş. 60 saniye. Sanki hak verdim öyle. 3'ten fazla söylerseniz atıyoruz yayından. Söyle gönlünce söyle. Neşeli günlerin afişini atmış. Münir Özkul, Adil Naşit, Şener Şen, Ayşen Guru da. Vay be. Tabii ki Yüzüklerin Efendisi serisi demiş. Yeni film çok fazla yazan yok. Yani genelde hep eski klasikler çok herhalde. Yani yeni film yazan yok derken yeni film izleyen yok anlamında söylemiyorum. Öyle aklımıza yer etmiş ki bazı eski filmler defalarca. Benim de hepsine katılıyorum. Yani Braveheart gördüğünüz gibi Hızlı ve Öfkeli serisi demiş. Banker Bilo. Rafadan Tayfa ne? Hayri Matör mü? Hayri Matör. Neymiş bu çocuk filmi mi?

Tek geçerim hepsini dediği filmler Interstellar ve Hızlı ve Öfkeli serisi demiş. Rich Rich filmi demiş, o sarı çocuk oynuyordu, 100 kere izlesem doymuyorum demiş. Bak vallahi kalkın, evet. Yerli film organizeciler, bir yabancı film ise V for Vendetta. Fikirler kurşun geçirmez. Evet evet, güzel. Günaydın Emre, tekrar geçmiş olsun. Yüzüklerin Efendisi demiş. Karayip Korsanları. Pekala. Green'in 50 tonu bekledim ama demiş, bir türlü duyamadım. Sen yaz. Top Gun. Oo, çocukluğuma gittim vallahi. Bir tane daha Brevard var. 0544 886 1 886. Defalarca izlesem de bıkmadığın film hangisi?

0: Emre Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Günün şarkısından sonra buradayız. Çakal demiş. Çakal filmi. Bruce Willis. Üf, çok güzel filmdi ya. Ben Çakal'ın VCD'sini 3 gün falan beklemiştim arkadaşlar. Ya şimdi yine eskilere gidiyoruz ama eskiler olmadan biz yenilenemiyoruz, yeni olamıyoruz. Yani şu anki teknoloji, şu anki ulaşılabilirlik, şu anki imkanlar inanılmaz. Yani anne babamızdan duyduğumuz işte radyonun içinde adam var zannediyorduk, siyah beyaz televizyon falan. Biz bile şu kadarcık hayatın içinde nereden nereye evrilmişiz. Yani Çakal filminin VCD'si vardı. İki VCD, yani ilk yarı bir VCD, ikinci yarı bir VCD. Kapasitesi düşük VCD'ler vardı o zamanlar. O film çıkmış işte sinemalardan geçmiş. Sinemada izlemiştim tekrar izlemek için. Ortaokula mı gidiyorum, liseye mi gidiyorum, senesini hatırlayamadım Çakal'ın da. Bir abimiz vardı sokak arasında böyle kendisini... yani belki de Netflix'e okurmuş olabilir. Çünkü adamda inanılmaz bir arşiv vardı. Arşivci bir abiydi. Gerçekten güzel, özenli böyle CD'lerini efendim kendi baskısını yaptığı kağıtların içine koyardı. Böyle alelade kağıda koymazdı. İşte ne bileyim, dükkanında hep böyle Frank Sinatra'lar falan çıktı. Sanki yurt dışında bir DVD kiralama şirketine, VCD kiralama, daha DVD yok tabii. Gitmişsin gibi hissettirirdi içerisinin atmosferi. Çakal geldi mi abi? Vallahi dün verdim, onu bugün getirmesi lazım. Cep telefonu falan yok. Akşam üzeri bir de abi Çakal geldi mi? Yok kardeşim, yarın gelir. Abi Çakal geldi mi? Yok vallahi getirmedi, öbür gün gelir. Abi Çakal geldim, bugün de getirmezsin zaten kaporası yanacak. Kapora bırakıyorsun çünkü. Son gün bir daha gittim, gelmişti. Evde böyle VCD kutusu vardı. Ne kadar diyorlar ona işte. Şu an mikrodalgadan biraz daha küçüktür yani. DVD çıktı arkasından, çok popüler oldu ama arkasından çıkan o Blu-ray işi çok kısa sürdü ya. Şu anda mesela benim evimde yeni aldığım bir bilgisayarım var. Masaüstü bir bilgisayarım var. Yeni dediğim işte yani çok olmadı. Ama şöyle bir durum var. Yani makina üzerine CD sürücü yok. Öyle söyleyeyim yani. Üzerinde CD sürücüsü olmayan bir bilgisayar. Son teknoloji diyorsun ama yok artık, hiçbirisinde yok. Yani laptoplarda bile CD sürücü yok artık. Bu teknoloji bitti tabii, zamanında disketlerle falan uğraştığımız için. Nereden bilsin genç kardeşlerim disket sürücüsü nedir? Günaydın demiş. Serendipity. Tesadüf, 2001 yapımı, afişini de atmış. Vay be. 60 saniye diyene de sevgiler demiş. Aynı filmler ortak noktada buluşunca insan sevindirik oluyor demek ki. Fazlasını dinlemek istediğinde... En iyi 10 filmi atayım bari demiş. Bir liste gelmiş. Ama kimin, yapay zekanın belirlediği mi bu? Bilmiyorum, hepsine bakacağım şimdi.

0: Show'da kısa bir ara.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Cengiz Bozkurt'un başrollerinde oynadığı çok güzel filmdi, evet hatırlıyorum. Yöneten, yazan ve yöneten Burak Aksak. Burak Hoca'yla da çalıştık Bamsı Beyrek'te. Bamsı Beyrek diye bir filmimiz vardı. Güzel bir filmdi. Burak yönetiyordu. Onu da gerçekten çok kıymetli bir insan. Kara Bela da iyi komik bir filmdi yani. Tapkan yine yazanlar var. Yamakasi. Yamakasi ne ola ki? Yeşil Yol bugün çok fazla yazıldı. Günaydın demiş. Almanya'dan selamlar ve sevgiler, hayırlı sabahlar. 1998 Errain'i kurtarmak. 2008 ölümcül içgüdü. Ve The Green Mile. Yeşil Yol çok fazla yazan dostumuz var. Günaydın Emre. Fight Club. Ben de şaşırmıştım bu saate kadar Fight Club nasıl gelmedi diye. Ve Ben Efsane demiş. Aklıma geldikçe açar açar izlerim. Will Smith'in de değil mi Ben Efsane? Yanlış hatırlamıyorsam. Son dönem filmlerinden Tom Hanks'in Finch filmi eğlenceli geldi demiş. Bir kere daha izlemeye değer pekala. Emre abi evde tek başına ve Jim Carrey'nin Maske filmini ekleyebiliriz demiş. 80'li ve 90'lı yılların filmlerinde her şey daha gerçekçiydi. Evet, Cumhuriyet filmi. Bravo. Monte Cristo Kontu. Schindler'in Listesi inanılmaz iyi bir film. Kral Arthur. Blade serisi. Daha saymak isterdim ama hepsini yazamam demiş. VCD falan demiş. Hadi düzgünce konuşalım. Betamax, VHS kasetleri de anlat demiş. Onlara da yetiştim. Tabii. Hatta oradan başlıyor. Doğru söylüyorsun. Benim ilk aslında oradan girmem lazımdı konuya. Yani Rambo'yu ben VHS'den izlemiştim, Rambo'yu. Sylvester Stallone'un biliyorsunuz koskocaman bir Afgan ordusunu tek başına çökerttiği. Abi Amerikalılar ne gazcı ya. Hocam ne gazcılar yani, ver gazı ver coşkuyu, ver gazı ver coşkuyu. İbo ile Güllüşah. Arabada bile CD yok artık demiş. İlk satın aldığım DVD Das Boot. Hans Zimmer'in müzik yapmıştır. Hans Zimmer. Müzik yapmış, ne filmdi demiş peki. Çok komik bulduğum için Cüneyt Arkın Uçan Kaçan filmlerini arada bir izlerim demiş. Güzel. Leon, vay vay vay vay. Jean Reno.
1: Dinlemekten keyif aldığın
2: tüm şarkılar
1: burada. Burası
2: İstanbul.

Cesur Yürek yüz yüze güzel filmlerdi demiş. Ah eskiler ya. Günaydın kardeşimin yayınlar demiş. Selamlar. Günaydın Emre, selamlar. Cesur Yürek. Brevard. İyi Kötü Çirkin vardı abi eskilerden demiş. Üzerine tanımam kovboy filmi. Evet, evet, evet, evet. The Good, The Bad and Ugly. Evet. İyi Kötü ve Çirkin. İyi Kötü ve Ucube aslında onun Türkçesi ama. Çirkin anlamında çevrilmiş Türkçe, öyle kaldı. Ya filmin ismi The Haunting, Türkçe Perili Ev diye çevrildi yani. Tom Hanks'in filmlerinden demiş. Da Vinci Şifresi, Melekler ve Şeytanlar demiş. Inferno. Sarı Mercedes. Evet, o ne, hangi filmdi o ya? Emre abi, VHS'de izlediğim ilk filmleri hala hatırlıyorum demiş. Küçük Emrah'ın Ayrılamam ve Boynu Bükükler. Betamax kasetlerinde ise Rambo serileri ve başrolünde Jean-Claude Van Damme'ın oynadığı Kan Sporu filmini izledim. O yıllarda film izleme keyfi gerçekten bambaşkaydı. Evet yani. Ya biz, video vardı mahallede bir arkadaşımızda, Bahadır diye. Mesela cumartesi pazar okul yok ya, sırtlanıyordu bu kocaman. Kendisi 30 kilo, video 40 kilo. Film izleyeceğiz diye birbirimizin evine video taşıyorduk ya. Bağlıyoruz televizyona, koyuyoruz oradan bir tane Rambo filmi. Hatta şey, Hürkan. Yani Cüneyt Arkın'a yıllarca laf ettiler de, adam tek okla helikopter düşürüyordu yani. Yakıt deposunu nasıl vuruyorsan, bir de eğer okla nasıl düşüyorsa. Suyun altında bir kalıyor 45 dakika. Nefes almayabilir o Rambo çünkü. Sudan çıkıyor, yine her taraf gres ya vücudunda. O da efsane filmlerden bir tanesiydi. O dönemde evet yani çok fazla. Sylvester Stallone filmi. Fakat adam 80 yaşına geldi, hala daha dizi çekiyor, Tulsa King. İzleyen var mı bilmiyorum, tavsiyemdir. İzlemeyenler izlesinler. Yani hala daha akıl almaz işler yapıyor. Ne kadar iyi bakmışsa adam kendine. Hani bu vücut yapanlar çok yaşamıyordu, karaciğeri bozuluyordu bir şey. Adam ne kadar sağlıkla bakmış kendine, inanabiliyor musunuz? Bu yaşa kadar gelip, bu yaşta bırak hani huzur evinde olmayı falan. Adam dizi çekiyor yani, dizi setine misafir olmuyor yani, adam 80'ini geçti, 80'den büyük. Şu anda Tulsa King isimli dizisi 2022'den beri devam ediyor. Kaçıncı sezon? 3. 4. sezonu mu şu anda? Vay vay vay vay.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 22, Ankara 20, İzmir ve Antalya 27, Diyarbakır 23 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere 5 yol İncirli Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin Emolio.
2: Abi Kurban Bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramı gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum. Emre Mutlu Show.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

Philadelphia izleyen var mı aranızda demiş. Şey gibi oldu. Çekirdek kimde beyler, depo kimde? Günaydın Emre, 6. his vardı çok güzel demiş. I see dead people. Mavi Ay demiş. Gece Mavisi sinema kuşağı. O dizi hocam, dizi, biz filmlerden bahsediyoruz. O da efsaneydi. İlyas Salman'ın Almanya'dan Memlekete Dönüş filmi demiş. Filmin adı neydi ama? Belli bir yaş kategorisi evlenmiş ve eşlerinden korkuyor demiş. O korkuyor olabilirler. Kimse Charlie'nin meleklerini söylemedi. Aa. Charlie's Angels. Pandemiden sonra kaliteli film hiç çıkmadı dese yeridir demiş. Dün Game of Thrones'la başladım demiş. Bitsin. Breaking Bad'e başlayacağım demiş. Bence hiç direkt geçiş yap Breaking Bad'e. Ben de sana söyleyeyim. Net yani. İlyas Salman'ın Sarı Mercedes filmiymiş ha. Herkes yazıyormuş Sarı Mercedes İlyas Salman. Tamam, ama filmin ismini yazmayınca o Sarı Mercedes. Tamam, okey. Vay, herkes biliyormuş konuyu, ben hariç. Ya tabii ki filmi biliyorum, izledim ama filmin adının Sarı Mercedes. Yani o filmi kastettiğini anlayamadım. Yeşil Yol çok fazla yazıldı. Yani şimdi sinemayla alakalı, sinemacılık sektörü şu anda gerçekten geleceğini ve önünü göremeyen bir sektör. Ne olacağını bilmiyoruz. Ben de şu anda işte bir film yapma arifesindeyim. O filmle alakalı çok büyük kaygılarımız var. Yani ekonomik sıkıntılardan tutun, her an bir sürprizle karşılaşacağımız bir sabaha uyanmamız. Allah, Cenab-ı Allah doğal afet vermesin. Yani hani depremdi, yangındı, seldi, bunlar olmasın da. Varsın film batsın yani, yapacak bir şey yok, memleketimize bir şey olmasın. Ama şunu da düşünmek lazım bir yandan da. Yani şu anda bir sinemaya gitmenin maliyeti iki çocuk, bir anne baba ya da ne bileyim bir çiftin harcayacağı para ciddi anlamda hatırı sayılır paralar. Çünkü bir tek sinemayla kalmıyor. Kimse sinemaya gidip dönüşte evinde menemen yapmıyor. İlla dışarıda bir çay kahve içiliyor, sinemaya giriliyor, sinemada bir mısır yeniliyor, işte efendim oradan çıkılıyor, bir acıktık mı nedir, yemek yeniliyor. Yol parası, şu su, bu su. Kaç binlik oluyorsun bir seferde, ne oldu, film seyrettin. Bu sefer ne oluyor? Maalesef dijital dünyanın pandemi döneminde piyasayı ele geçirmesiyle beraber diyorsun ki bir sene sonra seyredelim canım, nasılsa gelir falanca filanca platforma. Bu sefer ne oluyor? Aman bir sene önce çıkanı şimdi izledik de ne oldu? Ne kaybettin ki yani? Hani sinema kültürü yavaş yavaş maalesef ölüyor. Bu da hiç hoşumuza giden bir şey değil. Yani elbette ki maliyetlerin yükselmesi oranında sinemacılar para kazanmak zorunda. Bazı efendim giderler var, şart olan şeyler var ama keşke böyle olmasaydı dediğimiz yüzlerce şeyden bir tanesi de sinema sektörünün, tiyatronun. Maalesef bu şekilde maddi zorluklarla boğuşmuyor olmasını çok isterdim. Ki zaten eğitime, kültür seviyesini yükselmesine çok ihtiyacı olan bir memleketiz. Eğitime çok önem vermesi gereken bir memleketiz.

Benim kendi fikrim değil, sokaklardaki yol kavgalarından, işlenen kadın cinayetlerinden, kadına şiddetten, dolandırıcılıklardan vesairelerden anlayabilirsin zaten ne olduğunu. Dolayısıyla sanatsız bir hayat hatadır diye tekrar hatırlatmak lazım. Güzel filmler yazdınız. Birkaç mesaj, ya epey bir mesaj var, onları hızlı hızlı okuyacağım. Arkasından cımbızlara geçeceğiz. Ayrılmayınız efendim.

Emrah Şahan selamlar kardeşim. O da direkt benim WhatsApp'ımdan katılıyor yayına. Demiş ki hiç mütevazı olamayacağım, film konusunda IMDb ilk 250 filmi ezbere bilirim demiş. Ama dünyanın gelmiş geçmiş en iyi filmi Yeşil Yol'dur demiş. Daha Cuma Ali Ceber'i seyretmedi herhalde. Ya da Last Kid'i falan seyretmemiş muhtemelen. Umudunu kaybetme Will Smith. Chucky demiş, katil bebek izleyen var mı aranızda? Ben bir tane tanıdığım Chucky var. Tipi aynı bir Chucky var benim tanıdığım. İkinci, üçüncü bölüm yalnız izleyemezdim demiş. Ya Chucky de bacak kadar bir tekme çaksan duvarda patlayacak. Neden korktuk bu kadar biz bundan ya? Çıkıyor duvarın arasına. Tipi böyle bir tuhaf yani. Saçı başı bir acayip. Benim yeğenlerimden bir tanesinde, hangisinde bir oyuncağı vardı. Aynı odada uyumak istemiyorduk ya. Şu an koridorda denk gelse ama çakarım tekmeyi vallahi bak. Hiç öyle çocuğa şiddet falan, suça karışan çocuk, sürüklenen çocuk. Dinlemem, elinde bıçakla Chucky gelecek. Vallahi affetmem, Amerikan güreşleri gibi. Spear çakarım böyle döne döne. Günaydın Emre demiş, sesini İstanbul FM'de duymak ne güzel, bütün insanlar her zaman iyi olsun dilerim demiş, teşekkür ederiz. İran'a selamlar, sevgiler. Günaydın Almanya'dan kocaman selamlar, sevgiler demiş. Türk sinemasının nadide eserlerinden Nuri Alço başyapıtlarından Tele Kızlar ve Kayıp Kızlar demiş. İzlemedim gerçekten. Sesin iyi geliyor demiş, çok teşekkür ederim, sağ olasın. Mercedes'in adı da demiş Balkız, sarı Mercedes filminin. O film de güzeldi demiş. Kristin Katil Araba. Bu film de çok güzel. Bu film de çok güzel bir filmdi. İzlemeyenlere tavsiye ediyorum demiş. Pekala. Abi vallahi bence en güzel film demiş Gora serisi. Her izlediğimde farklı espri yakalıyorum. Gora serisi mi? Abi Gora tek film. Gora'nın ikincisi çekilmedi ki. Yani Arif ile 216'yı o seriden sayarsak o hani başka bir film, başka bir hikaye, karakterler evet doğru ama Arok mesela hani onu da o seriden sayıyor, onu bence kastettin sen. Doğru tabii canım. Eskilerden iyi kötü çirkin kovboy filmi efsanedir demiş. Nazar edecekler maşallah çeksinler, maşallah diyorlar canım. Allah razı olsun, iyiyiz iyiyiz.

0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza gelen mesajları okudum. Geri kalanını bitirip cımbızlara geçiyorum efendim.

0: kazanmayla her yerde kazanan sensin.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: belli Atlas bu.
1: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Radyonun sesini sakın kısma.

Emre cımbızlara geçmeden bir şey söyleyeceğim demiş. Nefes almadan konuşuyorsun, yorma kendini, biraz yavaş konuşmayı denesen. Zamana kadar, zamana karşı yarışıyorum ya, ne kadar konuşsam o kadar kârdır diye. Arkadaşlar ben bu kurumsal firmadan, bu radyodan kelime başı para aldığım için ne kadar çok laf sarf edersem, ağzımdan laf çıkarsa o kadar. Tabii valla. Son Samuray demiş. Tamam hadi bitirelim artık Emre. En sevdiğim film benim de Yeşil Yol demiş. Herkesin bunu yazması tesadüf olamaz. Hep en iyisi dedik. Bu da burada konu olarak çok kötü. 2007'de Barda diye bir film var demiş. O film o kadar psikolojimi bozdu ki 20 yıl geçmiş hala aklımda demiş. Bir kere izledim yetti. Serdar Akar'ın, evet. Necdet İşler'in başrolünde oynadığı. Tosun Paşa'dan başkasını tanımam. Ya şimdi ben 50 tane laf söylüyorum, şaka yapıyorum zannediyorsunuz ama ben bu adamın gerçekten akli dengesinin yerinde olmadığını defalarca dışarıdan kendi naçizane, gariban ve cahil gözümle gördüm. Doğru muymuş? Günden güne de ispatlanıyor bu. Amerika'da bir tartışma konusu var. Yaz saati krizi. Tabii ki tartışmanın odağında kim var? Donald Trump. Amerikan Başkanı Trump, yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesi talebini yinelemiş. Düzenlemeye karşı çıkan Cumhuriyetçi senatörün de cep telefon numarasını sosyal ağlardan paylaşmış. Arkansaslı senatörün cep telefon numarasını paylaşıyor. Bu adama baskı yapın diye halkla paylaşıyor. Halka açık yerde cep telefonunu veriyor başka bir senatörün. Ya bu normal bir davranış mı? Demokratik olarak herkesin fikrini beyan ettiği

0: bir yerde kendisine muhalif olan bir adamın cep telefonu numarasını paylaşıyor. Sadece Amerikan başkanı olduğu için. Ya sonuçta bunun bir meclisin karar vermesi, bilir kişilerin karar vermesi, bu konuyla ilgili fikri olanların fikir beyan etmesi gerekirken Trump da kendisine karşı olan herkesin yok olmasını planlayan bir zihniyette olduğu için Tom Cotton'ın cep telefonu numarasını sosyal ağlardan paylaşmış. Ve adamın şahsi numarası olduğu ortaya çıkmış. Yani danışmanı falan değil. Bu nasıl bir kafa ya? Bu nasıl bir güç zehirlenmesi ya? Ama şimdi o da onu dava edecek ve dünyanın tazminatını alabilir bence. Orada öyle.
1: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Adam Trump'ı mahkemeye verir, o davayı da kazanır bence demiş. Bence de. Çok enteresan ya. Trafik %58'lere ulaşmış vaziyette. %62'ydi, 58'e düştü hatta. Ben biraz önce baktım da onu söyleyemedim. Anons arasında bakmıştım. Kopar dedim, kopardım. Çekip seni bağrımdan. Gitmesine sayılı zaman kala palamut yiyebildiniz mi efendim? Var mı öyle bir imkanınız? Olabildi mi acaba? Allah olmayanlara da versin derler de. İmkanınız var mı bilmiyorum ama 100 lirayla 150 TL arasında iri iri palamutlar şu anda tezgahlarda. 120, 130, 140, 150'ye kadar varan fiyatlara göre, yere göre, bölgeye göre değişiyor. Lakin dün yine dünya kadar balık çıkmış tonlarca Trabzon limanına. İstavrit, lüfer, Çinekop'ta biraz sıkıntı yaşanıyor demiş ama lüfer daha gelmedi. Lüfer sürüleri geldiği zaman palamut kaçar. İmkanı olanlar yesinler. Önemli bir besin kaynağı balık.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Bu gençlik benim. Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
3: Bu banka benim.
4: Reklamlar.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Aklından geçen şarkı
3: senin

Efendim otobüsten vapura, metrodan metrobüse İstanbul'da salı günü ulaşım ücretsiz olacak. Sebebi ne biliyorsunuz? İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında 6 Ekim salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur başta olmak üzere İstanbul Kart entegrasyonundaki tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Yani yarından bahsediyoruz. 6 Ekim salı tarihi yarına tekamül ettiğinden dolayı da yarın tüm İBB kartla halk arasında Akbil'le gezdiğiniz yerlere ücretsiz ulaşımı kullanabiliyorsunuz. Kent genelinde tamamen ücretsiz hizmet verecek. Yani gezmek isteyenler gezecek, işine gitmek isteyenler de o gün ücretsiz gitmiş olacaklar işlerine. İstanbul'un kurtuluşu sebebiyle gün boyunca. Ama akşam kaçta biter uygulama bilmiyorum. Gece 12'ye kadar mıdır? Haberin detayında bu yazmıyor. 12'yi bir gece, tüh be. Ona artık yapacak bir şey yok. Şimdi Marmaray'da geçerli değil demiş birisi. Valla haberde tamamında geçerli diyor. Marmaray'ı niye ayırmışlar? Yani ya yapıyorlarsa tam yapsın. Marmaray'da nasıl geçerli değilmiş? Gerçekten senin verdiğin bilgi mi doğru bilmiyorum ama burada haberin hiçbir yerinde rastlamadım onu ben. Mimar Sinan'da dün Palamut 200'de almadım demiş. Oo. Mimar Sinan bir de denize uzak bir yerde değil yani. Niye öyle oluyormuş 200? Bizim orada 120 TL, 120 TL miydi? 130 TL'ydi galiba bilmiyorum. Hem de iri iri palamutlar böyle. Emre Selam, bir anket yapsak, düşün ki ikinci el bir araba alıyorsun, maksimum kaç bin kilometrede olabilir? Kaçtan sonrasında ne olursa olsun bakmazsın demiş. Bence sen kendin için soruyorsun bu soruyu. O arabanın markasına göre değişir hocam.

Gazino dandik bir yasayı patlatır. Tehlike kardeşini tutar ip atlatır. Emin ol ya

Allah Allah. Kimler burada? Kapanış yoklaması ne çabuk geçti değil mi 3 saat? Kimler buradaysa bir tane emoji bıraksınlar şu şarkının hatırına. Ben de son şarkımı sana ayarlıyorum şu anda. Sen bana emojini gönderirken bakalım ne kadar kalabalığız hala. Kaptanlardan kimler burada? 0544-886-1886 bir tanecik emoji istiyorum sadece. Hala buradaysan sevgili kaptanım. Ben buradayım da o yüzden hani biz kaptanız ya, en son biz terk ediyoruz ya. Helal. Sana mükemmel bir şarkı ayarladım. Uzun zamandır dinlemeyi özlediğini tahmin ettiğim. Hatta ezbere bildiğini sandım.

0: Haftanın ilk gününden
1: bilemem, seni çok seviyorum, bunu gizleyemem, her şeye tamam, yalan.
0: Kavuşmak nasip oldu hafta sonuna kadar umarım. Gazla. Aynı tempomuzda devam ederiz programımıza.
1: Gazla gitsin, o seni çok üzülüyor zannetsin, kırdım.
0: Günlerden pazartesi, haftanın başı, sendrom dedik, sendrom, evet, pazartesi sendromu ne yapıyor, bize canımızı sıkıyor. Nereye kadar? Ta ki biz buluşana kadar. Ondan sonra tokatlıyoruz tabii ki pazartesi sabahı sendromunu. Güzel bir gün geçirebilmek adına sabahları burada beraber buluşuyoruz. Ekibimiz yine çok kalabalık, çok teşekkür ediyorum sizlere. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah da burada olacağız. Cımbızların birçoğunu yetiştiremedim bile ama bu aktarmam gereken çok fazla tazeliğini koruyan cımbız olduğu için yarın devam ederiz onlarda. Şey gibi yani, hani yemeği ziyan etmeyip kaba kaldırıp dolaba kaldırırsın ya. O mantıkta hareket ediyorum. Yani şimdi çok güzel bir yemek yendi. Evet, bunlar kaldı mı çöpe mi? Hayır. Hemen kaplara. Yarın tekrar microwave. Aa, sizler ne diyor mikrodalga? Isıtıp tekrar çıkartacağız piyasaya çünkü çok ilginç şeyler var, çok komik şeyler vardı. Hava sıcaklıkları birkaç derece artacakmış hafta itibariyle, hafta içi. Umarız üşümeyiz. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programı Evren Mutlu Show'da buluşalım, görüşelim, gülüşelim derim ben çünkü. Ne güzel olmuyor mu? Bendeniz Emre Mutlu, Instagram'dan Emre Mutlu Online hesabından, İstanbul FM'i de İstanbul FM yazarak Instagram'dan takip alabilir, gelişmeleri oradan takip edebilirsiniz. Şenlikli bir İstanbul FM sayfamız var. Aynı zamanda frekanslar haricinde nasıl dinleyeceğim diye kendi kendine soranlar varsa ki çoğunluk artık biliyor. İnternet marifetiyle App Store'dan, Google Play'den cep telefonunuza İstanbul FM uygulamasını indirip dijital ses kalitesiyle internet paketinizden minicik minicik yiyerek böyle hani çok büyük megabaytlarınızı da sömüremeyen bir sistemde dijital sesi dinleyebilirsiniz. Diğer radyolarımız da orada zaten. Ben gidiyorum, kendine çok iyi bak. Bu şarkıyı imkanım varsa bağıra çağıra söyle, sesini birazcık aç. Özlemişiz be, vay be. Bunu nereden buldu bu adam yine demen temennisiyle. Yarına kadar hoşça kal.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 22, Ankara 20, İzmir ve Antalya 27, Diyarbakır 23 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere 5 yol İncirli Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
7: en güncel haberler
6: istanbulfm.com.tr'de.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

noktalarında.

daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 22, Ankara 20, İzmir ve Antalya 27, Diyarbakır 23 derece olacak.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Biz.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 22, Ankara 20, İzmir ve Antalya 27, Diyarbakır 23 derece olacak.

0: Atlas bu. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

Sanki serde bir şey soldu, ahdımdan hafif.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 22, Ankara 20, İzmir ve Antalya 27, Diyarbakır 23 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: kazanan sensin.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 22, Ankara 20, İzmir ve Antalya 27, Diyarbakır 23 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

nasıl bir hafta sonu geçirdik bilmiyorum. Niye böyle söyledim şimdi? Hayır sevgili dinleyiciler, pazartesi itibariyle hafta sonu görmediğim bütün arkadaşlarım hasta olmuşlar. Çok ciddi söylüyorum ya. Vallahi aramızda hasta olan varsa hepinize geçmiş olsun dileklerimi ileterek bugünkü yalçın.net'e başlıyorum. Vallahi çok enteresan bir durum. Yani bugün kime baktıysam, kiminle konuştuysam, telefonda da kiminle konuştuysam böyle biraz burun tıkalı. Yalçın, nasıl? Hayır, niye dalga geçeyim, neden güleyim? Geçen hafta değil de belki ondan önceki hafta zaten ben komple hastaydım. Ayakta atlattım, git gel bilmem ne, ilaçlar, şu bu falan filan derken yani ben sıramı savdım lütfen. Bir daha da hasta olmak istemiyorum. Multivitamin günde iki tane lop lop lop atıyorum. Yani bu nedir? Bir ara böyle çok tanıdığım insanlar vardı. İlaç firmasında çalışıyordu. Özellikle vitamin böyle satıyorlardı o zaman. Ben de derdim ki hep ya abi yani sonuçta hasta olduğumuz zaman bu vitaminleri alacağız değil mi? Yo asla. Her zaman alacaksın ki hasta olmayacaksın Yalçıncım de derlerdi. Şimdi tabii ki sonuçta bu işi biliyorlar. Anlattılar. Biz de ona göre gardımızı alıyoruz. Maalesef yani bu şekilde böyle bir durum. Vallahi varsa aramızda hasta olanlar hepinize geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Güzel bir hafta sonu geçmiştir umarım ve güzel bir şekilde de haftaya başlamışızdır diye de düşünüyorum. İnşallah öyledir ve aynı güzellikte de devam eder. 5 Ekim pazartesi günündeyiz. İstanbul FM'de yalçın.net başladı. 16'ya kadar beraber olacağız. Ve 14.30'da tabii ki astrolog Feyza Engin'le de bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Vallahi kendisi bugün sosyal medya hesabında çok da böyle iç açıcı şeyler yazmamış ama bakalım canlı yayında neler söyleyecek. Hepiniz hoş geldiniz. Yalçın.net başlıyor.

Ay sahiplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok enteresan. Salgın var diyorlar. Yani bu salgınla alakalı da tabii ki korunmamız şart. Yine böyle kalabalığa mı girmeyeceğiz? İnsanlarla muç muç muç muç falan ol. Öyle derler ya. Abi ne yapalım yani? Her tarafta zaten İstanbul kalabalık. Nereye girseniz zaten insanlarla böyle temas halindeyiz. Yani mutlaka birilerine değiyoruz. Birilerinin nefesi mutlaka bize geliyor. Oh falan filan bilmem ne. O yüzden yine tabii ki var, görüyorum. Çok ciddi söylüyorum. İnsanlar sokaklarda görüyorum. Hala maskeyle dolaşanlar var. Eldiven takanlar var. Yani o gardı hala devam ettiren işte ta nedir? Neydi ya? Pandemiden beri. Evet, pandemiden beri alışkanlık haline getirmiş. Haklı vallahi, doğru. Yani bilmiyorum, yani biz de böyle ara ara yapabilsek, kalabalığa girdiğimizde ne bileyim böyle işte maske takabilsek ya da hijyene devam edebilsek güzel olur. Şimdi 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Sizler de mesajlarınızla biliyorsunuz İstanbul FM'deki bütün programlara dahil olabiliyorsunuz, katılabiliyorsunuz, duygularınızı, düşüncelerinizi bizimle paylaşabiliyorsunuz. Gelen mesajlardan bir tanesi bu akşam için mesela A milli futbol takımımıza, yani milli takıma başarılar demiş. Vallahi bugün gelirken inanın şu puanlamaya bakıyorum, puana bakıyorum, 0 puandayız. 3. sırada İtalya mı var yanlış hatırlamıyorsam, 4 puanda. Abi biz bu akşam yensek 3 puanımız olacak, yine sonuncu olacağız. Yani bunu nasıl atlatırız, bunu nasıl geçeriz onu da bilmiyorum, çok ciddi söylüyorum. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Bir kez daha herkese iyi haftalar diliyorum. Yalçın.net İstanbul FM'de başlayan ve devam eden program Yalçın.net, her zaman söylüyorum, size keyif vaat ediyor. 2 saatiniz keyifli geçer. Saat 14.30'da da Hoca'yla bağlanacağız. Feyza Hoca'yla.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
3: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
4: en güncel haberler
3: istanbulfm.com.tr'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: izlemeyi sevenler yakından tanıyordur ki birazdan ismini söyleyeceğim kişinin Göksel Arsoy, Altın Çocuk lakaplı ve jön olarak da nitelendiriliyordu kendisi. Hatırlayan var mı aramızda Göksel Arsoy? Yani böyle yazdığınızda aa bu muydu falan, evet. Ama maalesef vefat etmiş sevgili dinleyiciler. Böyle son dakika yeni haberlerden biri, mutlaka hepimiz de tanıyoruzdur. Türk sinemasının Altın Çocuk lakaplı jönü diye geçiyor. Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti ve tabii ki çocuğu bir açıklama yaptı. 90 yaşında şöyle var açıklamasında: en büyük teselli bu zamana kadar hiç hastane yüzü görmemiş Göksel Arsoy. Bünyesi sağlamdı diyor ama yaş 90. En büyük tesellimiz de diyor hiçbir ağrı, sızı ve eziyet çekmeden vefat etmesi diye de açıklaması var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Elbette Göksel Arsoy'u da tanıyoruz, biliyoruz. Seviyorduk kendisini, hala seviyoruz. Ve bir kez daha yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletelim. Şimdi bu arada bu hastalıklarla alakalı gelen mesajlar da var. Diyor ki mesela bir dinleyicimiz, okullar her açıldığında olan doğal bir durum aslında bu. Doğru, haklısınız. En aktif taşıyıcı da çocuklar maalesef diyor. Hava değişiminin yanı sıra da büyük etken. Aslında doğru. Yani çocuklar acayip bir taşıyıcı. Oğlum git uzaklaş uzaklaş çocuğun falan. Vallahi ya. Çocukların biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Gülşen burada iyi yayınlar dileklerini diledi bize. Çok teşekkürler Gülşen. Sen de hoş geldin. Şimdi her pazartesi yapıyoruz biliyorsunuz. Saat 14.30'da astrolog Feyza Engin'e bağlanacağız. Bugünle alakalı, bu haftayla alakalı acaba bize neler söyleyecek, neler anlatacak? Bunu 14.30'da kendisinden duyacağız. Bilginiz olsun. Ve tabii ki hani şimdiden Feyza Hoca'ya sormak istediğiniz sorularınız, bir şeyler varsa WhatsApp'tan bana ulaştırabilirsiniz. Ben canlı yayında kendisine aktarırım. 0544-886-1886'da WhatsApp numaramız. Dedikten sonra gelin günün şarkısına bir bakalım. Sonrasında burada olacağız.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.
3: Rakı olmasın, şarap olmasın, madem sen yoksun

0: Umra Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: İstanbul FM'deyiz. Yalçın.net devam ediyor ve saat tam 14.31 oldu. Tabii ki Feyza Hoca da telefonun diğer ucunda. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler.
2: Nasılsın, iyi misin?
1: Sağ olun hocam, biz iyiyiz. Siz nasılsınız?
2: İyiyiz. Gökyüzüyle aranız nasıl?
1: Hocam gökyüzü galiba bu aralar bana bozuk biraz. Şimdi bu arada
2: stüdyoda
1: kalabalığız bu arada. Herkes sizi dinliyor. Bilginiz olsun. Hem stüdyo hem de radyolarının başında. Şimdi vallahi gökyüzüyle aran nasıl diye sordunuz ama biraz bozuk gibi bana herhalde gökyüzü. Böyle bir şey olabilir mi?
2: Tek sana değil. Emin ol.
1: Hocam size de bozuk galiba biraz. Ses tonunuzdan öyle anladım. Hocam yani size bozuksa bize
2: bozuk
1: ne yapsın?
2: Çok az bir kesim var herhalde.
1: Peki o zaman bu haftayla alakalı çok iç açıcı bir şeyler söylemeyeceksiniz gibi geliyor bana.
2: Valla bu haftayla alakalı iç açıcı söylenecek bir şey maalesef yok.
1: Hocam hatta o zaman önümüzdeki... bu bağlantıyı koparalım biz en iyisi.
2: Keselim değil mi? Hadi keselim, kısa keselim. Ya şöyle, her dönemin biliyoruz ki bize faydalı ve zararlı olduğu alanlar var. Hani burada biz bir hesaplaşma diyoruz, bir hesap kesim tarihi, ilahi adalet çubu diyoruz da karma işleyecektir.
1: Evet.
2: Yani biz iyilik yaptıysak iyiliği bulacağız, kötülük yaptıysak kötülüğü bulacağız. Bizim canımızı yakanların canı yanacak. Aynı şekilde biz birilerinin canını yaktıysak bizim canımız yanacak.
1: Evet.
2: Şimdi burada yani bu iyi mi kötü mü? Ya hesap

0: alışma zamanı. Aslında çok da kötü dememek gerekiyor. Hani dönem dönem marketten alışverişimizi yapıyoruz, kasaya gidip ödüyoruz değil mi?
1: Evet, evet.
0: Ha, şimdi onu ödeme zamanı. Yani bir yandan da bir rahatlama, ama bu ödeme zamanında işte yeni başlangıç yapmak, yeni tanışıklıklar, yeni ilişkiler anlamında da destekleyici değil. Şimdi alışveriş oldu bitti.
1: Evet.
0: Bu hesabı ödemeden, burayı kapatmadan yeni bir şey aldırmayacak bize. Yani aslında mesele bu. Hani bunu direkt olarak ya tukaka demek çok da doğru değil. Hani bu yapılanların bedelinin ödenme zamanı. Zaten hani hep konuşuyorduk ya, eder mi, değer mi?
1: Hı hı.
0: Hani ne kadar ederim, bunu yapmama değer mi?
1: Hı hı.
0: Ya da işte Venüs Retrosu dedik ki başladı 3 Ekim'de biliyorsun.
1: Evet.
0: Gölgesi bitti artık, tam frene bastı, geri geri gidiyor.
1: Hı hı.
0: Şimdi burada da hızlanacak. Ne olacak? Şimdi bir... Bugünlerde işte Venüs-Merkür kavuşumu var.
1: Hı hı.
0: Venüs retro Akrep Burcu'nda, rahat etmediği bir yerde. Yeni ay terazide, ama terazinin yöneticisi Venüs, rahat etmediği Akrep'te.
1: Hı hı.
0: Akrep'in yöneticileri Mars-Plüto karşı karşıya restleşiyor. Yani hiçbir şey yerli yerinde değil. Biz terazi yeni aylarından genelde ilişkilerle ilgili başlangıç beklerken,
1: hı hı,
0: işte böyle modaya dair, kişisel bakıma dair, işte saç baş yaptırmaya dair şeyler yapmayı beklerken, burada hani o buzdağının dibinin dibinde neler oldu, neler bitti, daha önce ne yaptın, işte daha önce kimi terk ettin ya da kim seni terk etti, gel bunlarla bir otur, hesaplaş dediği bir dönem yaşıyoruz.
1: Hmm.
0: Bu da ne olacak? İşte eski sevgililer gelecek mi? Gelecek. Ama yani bunu demekten artık yoruldum diyeceğim, ama yorulmadan demeye devam ediyorum. 38 gün daha devam edecek. Arkadaşlar, geçmişten gelene lütfen aldanmayın. Ya ne kadar acı çektiğinizi görmeye geliyor.
1: Hmm. Hemen yelkenleri suya indirmeyin diyorsunuz değil
0: Yok.
1: Mi hocam?
0: Hani özürle de gelse,
1: hı-hı,
0: bu dönem kabul etmeyin. Gerçekten bu bir özürse de bekleyin, yani Venüs bir yaya geçsin. Hani bir yeni yılı görelim, bir hiç yoksa aralığı görelim.
1: Hmm.
0: Şu bölgelerden bir çıksın gitsin. Zaten niyetinde samimiyse o zamana kadar da bundan vazgeçmeyecek.
1: Aralıkta da gelir o zaman değil mi hocam?
0: Aynen öyle, bir yani. Şey iyiyse Aralık'ta da iyidir, Ocak'ta da iyidir.
1: Hayır şimdi yani, hani eski
0: bunu şimdi yapmayalım.
1: Eski sevgili özür dilemek için bile gelse, hani hemen balıklama atlamayın diyoruz ya, bir aralığı bekleyelim diyorsunuz ya, eğer
0: aynen
1: isteyen biri o Aralık ayında da gelir diye düşünüyorum.
0: Tabii ki öyle yani. Hı. Ya da aralığa kadar hala ısrarcı bir şekilde gitmek bilmez.
1: Hı, peki.
0: Hani şimdi gelip de hani kapıyı çaldı, reddedildi.
1: Hı hı.
0: Vazgeçiyorsa zaten intikama gelmiştir ya da işte libidosu yükselmiştir, bir tutku için gelmiştir falan diyeceğiz.
1: Anladım.
0: Ama burada ısrarcıysa, ki bu ısrarını da görmek isteriz, veya Aralık'ta da hala bu devam ediyorsa, demek ki yani gerçekten burada bir şey var. Şimdi hepimizin haritasını bilemediğim için,
1: evet,
0: bunu şöyledir böyledir diyemem. O yüzden
1: evet,
0: genel böyle bir
1: genel,
0: reçete
1: evet
0: yazmak adına evet bunu söyleyebiliriz.
1: Peki hocam.
0: Bu tabii ki sadece ilişkiler değil, bu para pul meseleleriyle de ilgili. Hani şu anda gelen teklifler Aralık'ta geçerliyse Aralık'ta bunu kabul etmek gerekiyor mesela. Hmm. Yani şu an cazip gibi görünebilir ama Venüs Retrosu'nda başlanan şeylerde hep bir değer sorgulaması vardır.
1: Hmm.
0: Üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin hep bir değer sorgulatır. İşte eksik miyim, ucuza mı gitti, işte bundan daha iyisi olur muydu,
1: hmm,
0: işte bu bana göre miydi gibi gibi gibi yani. Burada insan içinde hep bir şeylik kalır. Burası finansal anlamda da sıkıntılı. Hani Akrep biliyoruz, parayla da alakalı, krizle alakalı, paranın kriz tarafıyla, hı-hı, alakalı özellikle. Hani borsa dediğimizde, piyasalardaki manipülasyonlar dediğimizde,
1: evet,
0: burası yine akrebik etkiler.
1: Hı-hı.
0: Dolayısıyla ne olacak? Paramıza dikkat edeceğiz. Bir taraftan dün nasıl geçmişti bilmiyorum ama dün herhalde bu yılın en böyle sert, zorlayıcı günlerinden bir tanesiydi.
1: Hı
0: hı. Hani böyle omuzlar çökmüş, bel bükülmüş, sorumluluk
1: değil
0: altında.
1: Mi ki? Evet.
0: Bir ezilme hali, bunu hani bir sorumluluk gelmediyse bile üstümüze bir sorgulama hali yaşadık dün. En azından benim için öyleydi. Şimdi güneşime de çok yakın bir,
1: hı hı,
0: durumda olduğu için direkt beni çok etkilemişti. Ortada hiçbir şey yok ama omuzlar çöktü. Yani bu hani kasvetli bir havada ne kadar neşeli olunabilir? Kasvetli, hı-hı, bir havada açıp film izlemek, kitap okumak daha keyiflidir.
1: Evet.
0: Şimdi bu yeni ay var 10 Ekim'de.
1: Hı-hı.

0: Aynen, üstünde durduğumuz şeyler varsa o fırsat bize görünür olur.
1: Evet hocam.
0: Yani 60'lık açının çalışma prensibi budur. O yüzden hani bir gayretimiz varsa, bir konuda bir yol almamız varsa bu dönemde aradığımız bir desteği, bir fırsatı yakalayabiliriz. Harekete geçmek için değil, yani o imzayı atma değil de bunun fizibilite çalışmasını yapmak için çok güzel zamanlar. Hani o desteği bulacağız, neyi nasıl yapacağız diye oturacağız, konuşacağız, bu toplantıları yapacağız gibi düşünürsek. Hani böyle bir başlangıç açısından evet, ama imzayı atmak için değil.
1: Değil.
0: O yüzden hani burada böyle biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ve bizden sabır istiyor, istikrar istiyor. Şimdi Perşembe günü biraz sert. Haftanın en güzel etkileri yarın öğlen böyle 1.30-2 civarına kadar. Bu saate kadar güzel etkiler var. Perşembe günü tüm gün ay boşlukta geçen bir gün olduğu için, hani ne için? Ay da Başak Burcu'nda ilerleyecek. Burada anca turşu kurulur.
1: Turşu gerçek mi söylüyorsunuz hocam? Turşu mu kuracağız yani?
0: Evet, turşu yani.
1: Tamam.
0: Yazlık kışlık yapabiliriz. İşte kışlık ne bileyim, fasulyemizi doğrarız, biberimizi işte közleriz vesaire. Hani bulluk için yani hazırlıklarımızı yapabiliriz.
1: Tamam.
0: İşte yazlık kışlık kıyafet değişimlerini, dolaplarımızı düzenleyebiliriz. Hani Aybaşak diyoruz, derleme, toplama, düzenleme. Şimdi burada tabii hasat mevsiminde, artık ektiğini biçme zamanında gelen bir Aybaşak'sa da burada turşu kurulacak, yazlık kışlık yapılacak. Evi kışa hazırlayacağız gibi. Çalışmalar yapabiliriz. Muhasebeyi yapacağız, analiz yapacağız. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum.
1: Lütfen hocam.
0: Mükemmeli ararken iyi olanı harcamayın.
1: Oo, güzel. Alkışladık hocam o zaman.
0: Yani.
1: Evet.
0: Hani her şey mükemmel olmak zorunda değil. Hani mükemmeliğinin düşmanıdır. Her zaman en iyisi olmayacak belki, ama hani şu an o iyiyle yetinmeyi, iyileştiremiyorsak da iyiyi kaybetmemeyi deneyimlemek gerekiyor. Büyük riskler almaktan kaçmak gerekiyor. Bu para pul meseleleri için de söylediğim aynı şekilde. Şimdi bugün, yarın, öbür gün, hani bu haftada böyle bir Güneş Satürn karşıtlığı var. İçimizi soğutuyor. Havayı yeterince soğutamadı ama içimizi soğutuyor.
1: Evet.
0: Şimdi burada böyle parasızlık enerjisi olabilir. Para yetmiyor olabilir. Güç yetmiyor olabilir. Bağışıklık sistemi yetmiyor olabilir. Şimdi Mars'ın Plüto ile karşıtlığı enfeksiyonlara karşı açık hale getirebilir. Bel, böbrek, rahim, bunu zaten Venüs retrosu için, bu süreç için genel olarak söylemiştik geçen hafta.
1: Evet.
0: Sağlık konusunda çok dikkat etmek gereken dönemler. Tahlilleriniz vesaire varsa mutlaka ki yapın. Yoksa da hani gündeminize alın. Hani varsa bir şey çıksın, çözülsün.
1: Süper.
0: Hani bu dönemi bunun için biraz daha
1: erken teşhis gibi hocam.
0: Aynen öyle, biraz erken teşhis gibi. Şimdi ayın hani ışığı yok, koruyuculuğu yok. Kendimizi hani güneş benliğimiz, merkezimiz derken ay için hep ne diyoruz? Duygularımız diyoruz, ama bizim beslendiğimiz yerde, hani anne sütü gibi düşünürsek ayı. Hani orada o beslenme ihtiyaçlar. Şimdi ay ışığını kaybettiği dönemde biz kendimizi beslenemiyormuş gibi de hissedebiliriz. Sadece gıda değil, duygusal açıdan da, yaratıcılık açısından da, işler güçler, yani hepsiyle ilgili bunu bütün düşünelim. Beslenemiyormuş gibi düşünebiliriz. Burada hani dualar, mantralar, enerji çalışmaları, yani herkesin içinden geldiği gibi bir şeyler yapabilir. Ama bu yeni ay süreci, dediğim gibi, bazı sürprizler olsa da sadece çalışana gelecek. Herkese öyle dağıtılan bir şey gibi olmayacak.
1: Peki.
0: Bir de şunu söyleyelim. Bu bir öncü burç yeni ayı. Sert etkileri de, yumuşak etkileri de dediğimizde en çok tabii ki 17 derece civarında gezegeni olan Koçlar, Teraziler, Yengeçler ve Oğlakları etkiliyor.
1: Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak.
0: Aynen, bunları sert etkiliyor.
1: Sert etkileyecek.
0: İşte teraziler nedir? Kendileriyle, ilişkileriyle, koç terazi aksındakiler. Hı hı. Kendileri ilişkileri arasında, ben biz arasındaki dengeyle alakalı sarsıntılar yaşayabilir. İşte koçlar ve oğlaklar iş ev dengesiyle ilgili, kariyeriyle ilgili, ev, hane, yuvadaki kişilerle alakalı

0: sıkıntılar yaşayabilir. Şimdi bu Venüs retrosu, işte Mars-Plüto karşıtlığı dediğimiz şeyde burada 3-4 derece, 7-8 derece akrepler, boğalar, aslanlar ve kovaları etkiliyor. Ama buranın en önemli ve en sarsıcı etkisini akrepler alıyor. Şimdi burası akrep apex'te. Şöyle bir üçgen düşün, dik üçgen. Karşılıklı olan tarafta Mars-Plüto var, orta tarafta Venüs var. Bir sıkışma enerjisi. Şimdi bunu kareye tamamladığımızda karşıda ne var? Boğa burcu var. Şimdi sabitleri burada çok etkiliyor ya. Burada hırsla, intikamla, inatla, işte hırçınlıkla, entrikayla ilerleyebiliriz. Burada bunu yapmak yerine açın internetten, hani boğa burcunun güzel özellikleri nelerdir evet. diye. Hani keyiftir, konfordur, güvenliktir, güzele olan düşkünlüktür, sabırdır, istikrardır ya. Hani boğadaki böyle temsil eden güzel enerjiler. Biraz daha bununla ilerlemek
1: gerekiyor.
0: Hani burada biraz daha bu yaklaşıma geçebilmek burayı kapatır. Hani
1: hocam bir şey, bu arada düşün. Son bir dakikamız, onu da hemen hatırlatayım.
0: Tamam. Şimdi burayı anladık mı diye bir sormak istiyorum. Anlamadıysak başka bir şekilde daha anlatayım. Yani içimizdeki hırsa, öfkeye yenilmek yerine biraz daha nerede güvenliyiz, kiminle güvenliyiz, kim bize kendimizi güvende hissettiriyor, hangi ilişkide kendimizi feda etmeden, kendimiz dışında davranmadan rahat edebiliyoruz. Hani burada kendimizden geçmeden bir ilişkiyi kimlerle götürebiliyoruz? Burada bu soruların cevapları çok önemli olacak. İşin içinde hani Mars-Plüto vardı. Geçen hafta biliyorsun bir maden kazası yaşadık.
1: Evet, evet.
0: Yeraltıdır evet. Plüto. Ölümlü bir şeyler olabilir diye de hatta konuşmuştuk. Hı-hı. Seninle de hatırlarsın. Hı-hı. Yani bu etkiler hala devam etmekte. Biz bunu bireysel olarak içimizdeki bir şeyin ölmesi. Bu şekilde deneyimleyebiliriz. Burada hani ay kapanış fazında buradaki enerjiler kilo vermek için, kötü bir alışkanlıktan kurtulmak için de kullanılabilir.
1: Aa, süper.
0: O yüzden Perşembe'yi, Cuma'yı bu anlamda da değerlendirebiliriz.
1: Peki hocam, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Haftaya pazartesi yine beraberiz bir aksilik olmazsa.
0: İnşallah
1: tamam.
0: Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun hocam. İstanbul FM'de az sonra.

0: Hoca'nın nasılsın dedikten sonraki iki haftadan beri duraksayıp cevap vermesi senin de dediğin gibi iyi bir şeyler beklemiyor bizi diye ya. Değil mi? Yani ben yıllar önce uçakta bir hostese demiştim. Dedim ki sizin yüz ifadenize bakıp acaba uçakta bir sorun olduğunu ya da uçuşta bir sorun olduğunu ya da Allah korusun düşeceğimizi falan ben algılayabilir miyim diye sormuştum. Asla demişti. O yüz ifadesini asla size vermeyiz falan demiştim. Ne kadar enteresan ya vallahi. O yüz ifadesini size vermiyoruz çünkü siz anlıyorsunuz. Hay Allah. Vallahi Allah korusun. Aysel burada. Teşekkürler. Demek diyor ki o yüzden ben haftaya çok iyi girdim. Şimdi canımı yakanlar düşünsün. Çok iyiyim hocam diye yazmış. İyi yayınlar Yalçın diye yazdı gönderdi. Teşekkürler. Özlem de diyor ki merhaba iyi yayınlar diliyorum. Göksel Arsoy'a çok üzüldüm. Türk sinemasında çok hayran olduğum bir aktördü. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun inşallah diye de yazdı gönderdi. Peki teşekkürler. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. İkinci saatte pazartesi günleri bunu yapıyoruz. WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız ama onunla ilgili detayları ikinci saatte vereceğim. Hadi bu saati Ümit Sayın'la kapatalım. Yeni saate Alişan'la başlayacağız.
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 22, Ankara 20, İzmir ve Antalya 27, Diyarbakır 23 derece olacak.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ve tabii ki pazartesi gününde Yalçın.net devam ediyor. İstanbul FM'deyiz. 3'ü 9 geçiyor saatler. İkinci saate hepiniz hoş geldiniz. Hepimiz hoş geldik. Öyle söyleyelim. Şimdi bu saat içerisinde de güzel şarkıları bir kere dinleyeceğiz. Konuşacağımız, anlatacağımız da konular var. Onu da söyleyelim. Ve ilerleyen dakikalarda WhatsApp istek hattını da devreye sokacağız. Yani pazartesi gününüzü biraz daha keyifli hale getirmek istiyoruz. Yani pazartesiye Feyza Hoca da yani sonuçta söyledi. Çok da böyle iç açıcı şeyler yok. Bugün biraz böyle falan yani. O yüzden bugünü biraz keyiflendirmemiz gerekiyor. Sizi keyiflendirmemiz gerekiyor. Ne bileyim, duyduğunuz bir şarkı. Evet, işte o şarkıyı duymadan önce radyo programcısının sizin isminizin anons edilmesi. Keyifli şeyler bunlar. Vallahi bu akşamı da biraz güzelleştirirse yine milli takım güzelleştirir. 21.45'te İtalya'yı böyle bir yensek. Bu da güzel olur yani. Şimdi demişken hemen hatırlatalım, bu akşam saat 21.45'te sevgili dinleyiciler İtalya-Türkiye maçı var. Maç İtalya'da ATV'den izleyebileceğiz. Onu da hemen söyleyelim. 21.45'te yani artık galibiyetlere başlasak, yani şey derler yani 1-0 olsun bizim olsun. Çok da bir şey istemiyoruz. 3 tane 5 tane gol at demiyoruz. Yapacağımız bir şey yok. 1-0 olsun bizim olsun. Bu arada takımların böyle değerlerini de, işte takım değerlerini de yazmışlar. Mesela İtalya 655 milyon euro değerinde bir takım. Bizim takımımızda 401 milyon euro. Ya aman aman, atlı deve bir fark yok ama işte ne olursa olsun. Neyse, bu akşamı veda ederken bir daha hatırlatırız. Yani 21.45'te izleyeceğiz, maçı izleyeceğiz ve tabii ki ekran başından da Türkiye'ye, milli takımımıza şans göndereceğiz. İnşallah vurdukları İtalya kalesinde gol olur diyelim. Devam edelim. Birazdan WhatsApp istek hattı devreye girecek. Yeni saate bir kez daha hoş geldiniz. Anladım.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Yalçın.net devam ederken WhatsApp istek hattını da devreye sokma zamanı geldi sevgili dinleyiciler. Bilenler biliyor, bilmeyenler için de hemen söyleyeceğim. Bu bölümde sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız İstanbul FM'de. Ve tabii ki o şarkının süresi kadar da sizin gününüzü, dünyanızı güzelleştireceğiz. Olay bu. Hani Yalçın.net keyif vaat ediyor diyoruz ya. İşte onlardan bir tanesi de bu. Şimdi yapmanız gerekeni hemen söyleyeyim. WhatsApp'tan mesajını bana ilk ulaştıran isim olmanız gerekiyor. Mesajı sesli de gönderebilirsiniz, yazılı da. Sizin için hangisi daha kolaysa o şekilde yollayabilirsiniz. Ama sesli mesajınızı, bilginiz olsun, yayınlıyoruz. Herkes duyuyor. Ona göre. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Bu numaraya mesajınızı ilk gönderen isim olursanız, şanslı isim olursunuz, istediğiniz şarkıyı da Yalçın.net'te İstanbul FM'de duyarsınız. 0544 886 1886 herkese kolay gelsin.

0: Ve herkese çok teşekkürler tabii ki. Şunu da söyleyeyim. WhatsApp istek hattında mesajlar yoğun şekilde geldi. Bir kez daha söyleyeceğiz. Mesajını bana ilk ulaştıran isim şanslı isim oluyordu. Ve onun istediği şarkıyı çalıyoruz. Ve tabii ki şarkı süresi kadar da onu keyiflendiriyoruz. Mutlu ediyoruz. Dünyasını güzelleştiriyoruz. Aslında tabii ki birazdan çalacağım şarkı bence hepimizin çok sevdiği şarkılardan biri. Birçoğumuzun da dünyası belki daha da güzelleşecek, biraz keyifli olacak. Peki şimdi teşekkür ediyorum. Tabii ki mesajını bana ilk ulaştıran isim var. Yalçın Bey merhabalar, kolay gelsin diye başlıyor mesaj. Ben Nur diyor, Barış Manço'dan Gül Pembe şarkısını istiyorum. Teşekkür ediyorum, kolay gelsin demiş Nur. 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan, 1531 puanla bugünün şampiyonu sensin. Bir şey söyleyeceğim, öyle bir şarkı istedi ki kaç yıl öncesine gidiyoruz. Yani belki de senden büyüktür bu şarkı diye. Evet, 1981. Vallahi. Ama benden küçük. Peki Nur, çok teşekkürler. O zaman ne yapıyorsun? Radyonun sesini biraz daha açıyorsun. Şarkın geliyor.
1: Duymak istediğin şarkı. Tam da şimdi İstanbul.

0: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
1: Yalçın.net devam ediyor.

Bir bakacak olursak İstanbul'da genel anlamda %50'lik bir trafik yoğunluğu var sevgili dinleyiciler. Ve hemen şunu da söylemem lazım aslında. Çok kullanılan bir güzergah burası. Avcılar Parseller yönü E5 üzerinde orada bir araç arızası var. Arızalan araç kaldırılmış ama bölgede yoğun bir trafik var. Orada o yoğun trafik devam ediyor maalesef. Tam saati böyle okul çıkış saati. Herhalde bir saat sonra da iş çıkış saati olur. Birkaç saat sonra da benim çıkış saatim olur. Tabii canım, ben işten çıktığım an yollar kapanıyor. Yani benim yollar açılmıyor, yollar kapanıyor direkt. Bilginiz olsun, o bölgede yoğun bir trafik söz konusu. Ha bu arada İstanbul trafiği demişken yarına bir bakalım mı? Yarın 6 Ekim. 6 Ekim'in özellikle İstanbul için ne olduğunu bilen var mı? İstanbul'un kurtuluşu sevgili dinleyiciler. Yarın. Ve bu yüzden de yarın toplu taşıma araçlarını kullanıyorsanız ding ding gene basın ama yani sonuçta ücretsiz olacak, bilginiz olsun. Bu gece 00 itibariyle bir sonraki 00'a kadar İstanbul'da yarın toplu taşıma araçları ücretsiz olacaktır. Bunu da buradan ben bildireyim, belki yok siz görmemişsinizdir. Ha bu arada tabii ki WhatsApp istek hattında mesaj gönderip şarkısını çalamadığım dinleyicilerimiz var elbette. Onlara da çok teşekkürler. Kocaman bir alkış gönderelim. Biraz daha hızlı olmanız gerekiyor sizin şarkınızı çalabilmem adına diyelim. Sıla'yla devam edelim o zaman.

geldi. Pazartesi gününde yalçın.net'te veda zamanı geldi. Hepinize çok teşekkürler. Bu arada diyor ki Mehmet, Yalçın Bey size bir tane motosiklet lazım. Çok büyük kolaylık, hele ki İstanbul trafiğinde. Mehmet vallahi aldıracaksın bana bir motosiklet ha bu gidişle. Ama bir şey soracağım, şimdi motosikleti alsam şu ana kadar hiç kullanmışlığım yok. Vallahi geliriz eğitim verirsin ona göre bak. Yani bilmiyorum. Alırız bir tane böyle küçük çaplı bir motosiklet. Ondan sonra sen biraz gösterirsin. Tamam.

Sonrasında da ne yaparız? Ne bileyim işte, ehliyet sınavına gireriz. Alırsak ehliyeti, mis gibi de motosikletimiz olur diye düşünüyorum. Peki, vallahi şart aslında ama çok da böyle kendime de güvenemiyorum. Bilemiyorum vallahi. Peki, İstanbul FM'de veda zamanı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün de bizimle beraber oldunuz. Bize zaman ayırdınız. Çok teşekkürler. Kocaman bir alkış gönderelim size. Birazdan Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Bir saat boyunca da harikulade böyle nostaljik, özlediğiniz o nostaljik şarkıları arka arkaya dinleyeceksiniz. Yarın bir aksilik olmazsa tabii ki yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz. Güzel şeylerden bahsetmeye çalışacağız. Ha, bir de hatırlatalım tabii ki, bu akşam saat 21.45'i de unutmayın. Yani milli takımın da maçını izlersiniz diye düşünüyorum. Dünya Kupası zamanlarını hatırlayın. Sabahın köründe kalktık, iş güç varken bile seyretmeye çalıştık, seyrettik. Tamam, sonuç kötü oldu ama yine de kalktık, izledik, desteğimizi verdik. O manada söylüyorum, bu akşam da saat 21.45'te İtalya-Türkiye maçını da mutlaka seyredin. Hani ekran başından bile olsa böyle şans gönderelim, biraz böyle güzel enerjiler gönderelim dedikten sonra da ne yapıyoruz? Günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz elbette. Unutmayın, iş işten geçince yapılanların bir anlamı kalmıyor. Dağları da aşsanız, okyanusları da geçseniz, işte o zaman bile zamanında yapmadıysanız nafile. Bazı şeyler geç kalınca değil, zamanında yapılmayınca kaybediliyor. Mutlu günler Türkiye.

0: neden aşktan?
1: İstanbul FM Hava Durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 22, Ankara 20, İzmir ve Antalya 27, Diyarbakır 23 derece olacak.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

girilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın.

0: Atlas bu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 22, Ankara 20, İzmir ve Antalya 27, Diyarbakır 23 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Avcılar Küçükçekmece, Topkapı Mecidiyeköy, Sultan Gazi Ok Meydanı, Bayrampaşa İstoç güzergahları yoğun devam ediyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Ataşehir çift yönlü yoğun. Kavacık Ümraniye'de aralıklarla etkili. Ataşehir Ümraniye hattı ise yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: biz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler, en güncel haberler istanbulfm.com.tr'de. Umran Oto
2: Ekspertiz. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma...

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 22, Ankara 20, İzmir ve Antalya 27, Diyarbakır 23 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, Yeni Bosna İncirli, Çağlayan Zincirli Kuyu etkili. Aksi yönde Mecidiyeköy'de başlayan yoğunluk Beylikdüzü hattı boyunca aralıklarla oldukça seyir hızı düşük devam ediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa İstoç tek yönlü. Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak oldukça yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
1: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.

Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 22, Ankara 20, İzmir ve Antalya 27, Diyarbakır 23 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, Yenibosna İncirli, Çağlayan Zincirli Kuyu etkili. Aksi yönde Mecidiyeköy'de başlayan yoğunluk Beylikdüzü hattı boyunca aralıklarla oldukça seyir hızı düşük devam ediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa İstoç tek yönlü. Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak oldukça yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın, çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

servis. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

en güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com. Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4 937 veya enterprise.com.tr.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: sesi açık kalsın.
1: Sana iyi gelecek şarkı
0: İstanbul FM'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.